hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdumda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye geliyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurt. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

0: Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Aslan gelen, yürekten giden.

türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Aslan gelen, yürekten giden. Radyo Ekin.

0: Reklam. Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Türkü neredeyse Radyo Ekin orada. Google Play'de Radyo Ekin. İndir, dinle.

Radyo için. Ölüm çığlıkları yükseldi dağlardan. Merhamet kapamıştı kapılarını insanla. Anaların feryatları, bebelerin lorileri dağılıyordu yürekleri. Ey hevay, uy de lori, lori, lori. Kan revan içindeydi Mercan Vadisi. Ve bir kanlı mercan şafağında vuruldum.

geldim sona. Sen de yeryüzüdür gölde bulan, ey suların sonsuzluğu. Bakışlarım demir atsın gözlerinin limanına. Fırtınalar yorgunu yüreğim sana. Bütün sabahlarım sesinde ağarsın. Keder tırmanmasın yüzüme bir daha sarmaşık gibi. Öpüşlerin damlasın çöl dudaklarıma. Biliyorum yüreğim durgun sudur dindiğim. Korku kıyılarımı sildiğim. Sana geldim. Sustum ve yumdum. İki damla ateş düşürdüğün gözlerim. Al uslandır korsan bedenimi. Gece kanat çırpsın parmaklarında. Birbirimizden kaçıracak yerimiz kalmasın. Birleşsin yağmur soyunu ellerimiz. Bırak öpüşlerim ağzını kapatsın. Uzun uzadıya susarak kalalım birbirimizde. Sabaha söyleyecek söz bırakmayalım. Köpekler gibi havlayan acılarımız sussun. Sevda çözmesin kendini bizden. Sularca gülüşelim. Yüreğin alıkoysun gitmelerimi. Sona geldim sana.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başıma bu başıma.
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi, şimdi uygulamada.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Anadolu burada. Türkü burada. Radyo Ekin.
2: Bülent. Sir Tass.

0: Radyo 2.
1: Ay, geliyor, geliyor. Vallahi geliyor. Bu onun sesi.
2: Kimin sesi?
1: Vecihimin.
3: Geliyor baba, seninki geliyor.
4: Eyvah, gene geliyor bu deli herif.
5: Deli!

0: Haber Başkanı'na selam.
1: Ne?
2: Günler olsun başkanım.
0: Aa bakalım sen
3: günler başkanım. Oo başkanım başkanım. Bir başkanım. Fotoğraf çekilebilir mi?
4: Sizinle.
5: Sizinle çekeceğiz başkanım.
6: Komşu gençler.
3: Eyvallah başkanım.
7: Başkanım canlı yayındayız.
8: Kimseye karışmayın başkanım.

Aman aman aman aman aman aman. Bu nasıl bir yağmurdur, nasıl bir fırtınadır? Allah sizi anlatsın. Arabanın silecekleri, yani en son kademeye aldım, en hızlıyı aldım. Yine yetişmiyordu. Öyle bir yağmur yağıyor. Valla bulunduğunuz bölgede nasıl yağmur var mı bilmiyorum ama. Başakşehir bölgesinde inanılmaz bir yağmur yağıyordu.

Yani şöyle söyleyeyim. Arabadan çıkıp radyoya gelişim yaklaşık 4 metre. 4 metrede sırılsıklam oldum. Öyle fena bir yağmur yağıyor. Valla ekmek parasını dışarıda çalışarak kazananlara, evi barko olmayanlara Yüce Rabbim yardım etsin. Fena. Düşünsene biz 4 adım attık sırılsıklam olduk yani. Bu arada AKOM'dan bir uyarı var. Sel riski uyarısı yapıldı. Sel riskine karşı vatandaşlar dikkatli olması konusunda uyarıldı. Bugün İstanbul'da fırtına ve kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. Tüm gün boyunca metrekareye 30 ile 60 kilogram arası yağmur düşmesi bekleniyor ki bu bayağı bir yüksek bir oran. Perşembe günü de aynı şekilde aynı hava koşulları devam edecek. Cuma günü fırtına duruyor ama sağanak yağmur, kuvvetli sağanak yağmur devam edecek efendim. Yani pazartesi gününe kadar bu şekilde herhangi bir değişiklik olmazsa. Yolda seyir halinde olanlar aman dikkatli gidin. Yani 5 dakika geç gidin ama sağlam gidin. Kendinizi düşünmüyorsanız bile en azından sizi seven insanları düşünün. Bugün her zamankinden biraz daha fazla trafik yoğunluğu olacak. Belki bazı yollar aşırı yağmur nedeniyle

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

Verdim verdim. Hava durumunu verdim, merak etme sen. 15 dakika önce anons ettim, söyledim. Yani sel riski var. Dikkatli olun. Şimdi mesajlara bakalım. Yolda seyir halinde olanlardan özellikle mesaj bekliyorum. Bulunduğunuz mevkide trafik nasıl? Çünkü gelen bilgiler bazı köprü altlarında biriken su nedeniyle geçişlerin zor olduğu söyleniyor.

bize bir video göndermişler bakalım. Oo, maşallah maşallah. Bildiğin yol sulama kanalı gibi olmuş abi şu an. Evet, Esenyurt Akçaburgaz burası. Görüyor musun bak? Arabalar yüzerek geçiyor. Bak bayan bir tanesi de ana caddede balık tutuyor. Herhalde şakasını yapıyordur değil mi bu? Yani TikTok'ta yayınlamak için falandır. Caddenin ortasında su bir... Adam balık tutuyor ya, manyak. Evet, Akçaburgaz fena gerçekten. Bakalım. Günaydın, berekettir, yağsın diyor. Barajlarımız dolsun, hayırlı günler. Herkesin işi gücü rast gitsin demiş sevgili Samet. Ya Samet yani. İşte kimisi için böyle özellikle karlı havalarda da bu şekilde oluyor. Kimisi için böyle keyif oluyor kar. Kimisi için de çile oluyor. Yağmur da aynı şekilde. Baba Yaşar. Avcılardan Güngören'e gidiyorum. Yağmur az ama trafik aşırı fena demiş. Milim milim gidiyorum. Bize bir resim göndermiş. Evet. Oğlum bizim burada hava karanlık. Avcılarda niye aydınlık lan? Aç bakayım cama. Burası niye karanlık? Baksana avcılar. Hava aydınlık orada. İşte orada kara bulut yok ya, ondan öyledir. Yani burada acayip bir kara bulut var ve fena yağmur yağıyor. Ondandır. Bakalım bakalım. Sadık Yüksel. Yüksel dedeciğim günaydın. Günaydın, sana da günaydın. Aman bak, senin gözlerin iyi görmüyor. Bence sen bugün trafiğe çıkma. Şoför dostlar, dikkatli kullanın. Allah kaza bela vermesin gerçekten. İş yerine varmanız biraz zor olacak bugün. Kazasız belasız. Bu olmayacaktı değil mi?

Efendim şimdi bugün... Bugün küçükken inandığımız saçma şeyleri konuşacağız. Yani hepimizin böyle küçükken inandığı saçma şeyler vardır. Mesela ben küçükken Temel Reis'i Karadenizli sanıyordum. Çaycı sen biliyor musun? Temel Reis'i bilmiyor musun? Temel Reis. Hani ıspanak yiyor ya çizgi film. Safi Naz vardı. Mesela ben onu küçükken Karadenizli sanıyordum. Öyle değil miymiş? Sen hala öyle mi sanıyorsun? He, oflu. Temel Reis oflu. Tabii. Safi Naz'la beraber balık tutuyor. Gerçekten sen hala öyle mi sanıyorsun? Adama diyorum. Allah. Öyle değil miymiş diyor. Efendim küçükken inandığınız böyle saçma şeyleri yazı gönderin bana. Var mı senin böyle küçükken inandığın şeyler? Ne mesela söyle. Ezan okunduğu zaman ne? Ezan okunduğunda Allah çağırıyor sanıyordun. Güzel. Başka? Sadece yaşlılar ölüyor sanıyordun. Güzel. Efendim varsa aklınıza gelen WhatsApp numaramız devrede 0541 484 60 60 0541 484 60 60.

0: duyurusunu yapmıştım geçen gün. Arkadaşlar güvenlik amaçlı takip cihazları geldi. Bugün itibariyle satışlarımız başlıyor. Çocuğunuzun güvenliği için arabanızın, motorunuzun, ne bileyim bisikletinizin güvenliği için kullanabileceğiniz takip cihazları bugün itibariyle satışına başlıyoruz. Örnek veriyorum, mesela çocuğun okula gidiyor mu? Sen evdesin ya da iş yerindesin. Çocuğun nerede? Çantasına koyuyorsun abi. 1 TL büyüklüğünde. 1 TL. Pili yaklaşık 10 ay gidiyor. 10 ay sonra pilini değiştirebilirsin. Harika bir şey. Telefonundan an ve an takip edebiliyorsun. Dünyanın neresinde olursa olsun. Hatta geriye dönük hangi güzergahları kullanmış onu bile görebiliyorsun. Harika bir cihaz. 1 TL büyüklüğünde ve en büyük özelliği sim kart kullanmanıza gerek yok. Yani cihazı alıyorsunuz 1 TL büyüklüğünde, telefonunuza tanıtıyorsunuz. Bu kadar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Her telefona uyumludur. Piyasada çakmaları var. Aman dikkat edin. Radyomuzun güvencesiyle satılıyor. Kapınıza kadar geliyor. Kargo ücreti de yok. 1500 TL'ye sizlere ulaştıracağız. Tabii güvenlik amaçlı. Örnek veriyorum. Arabanız Allah korusun çalındı. Anında nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Motosikletiniz çalındı. Nerede olduğunu göreceksiniz. Veya çocuğunuz okula gidiyor mu, gitmiyor mu? Veya okula girdi mi? Okuldan çıktıktan sonra nereye gitti? Eve vardı mı, varmadı mı? Her şeyi görebileceksiniz. Bu harika cihaz sadece 1500 TL kapınıza kadar geliyor. Radyomuzun güvencesiyle satılıyor. Bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Dediğimiz gibi sim kart almanıza da gerek yok. Kutudan çıkartıyorsunuz, telefonunuza tanımlıyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Harika bir cihaz. Detaylı bilgi almak isteyenler 0532 504 0164 numaralı telefondan, WhatsApp'tan mesaj yazarsanız eğer geri dönüş yapacaklar. 0532 0532 504 0164, 532 504 0164. WhatsApp'tan yazdığınızda cihazın görseli olsun, detaylı bilgisi olsun, alacaksınız, bilginiz olsun.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramiç'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramiç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: olsa sürmeli mamam.
1: Deli Murat.

0: Başkanım ben küçükken televizyonun içindeki insanları gerçek sanıyordum. Hatta bazen televizyonun arkasına geçip bakıyordum demiş. Bravo yavrum. Vallahi bravo. Ayla Güneş'i evli sanıyordum. Yıldızlar da onların çocukları sanıyordum demiş. Ya Aslı sen bu zekayla hala yaşıyorsan valla helal olsun. Sadık dede şu an serviste seni dinliyorum demiş. Teşekkür ederim Sadık dede. Ama gözünü yoldan ayırma. Günaydın, hayırlı yayınlar. Sancaktepe'de yağış var, hızlandı şu an. Nazmi Candan, bir türkü istiyorum demişler, peki. Küçükken formaların arkasındaki yazan numaraları futbolcuların yaşı sanıyordum.
1: Ne di ne di.
0: Futbolcuların numaralarını futbolcuların yaşı sanıyormuş. Yani bir kaleci mesela kaleci bir yaşında oluyor o zaman.

Sevgili Hakan, bak vallahi billahi ben de öyle sarıyordum küçükken, biliyor musun? Hakan demiş ki Tansu Çiller'le Mesut Yılmaz'ı karı koca sanıyordum. Allah seni inandırsın, ben de öyle sanıyordum vallahi. Çaycı, sen de öyle mi sanıyordun? Tansu Çiller'le Mesut Yılmaz'ı. Oğlum sen akraba evliliği misin? Orhan Aydın. Orhan babacığım, günaydın. Antepli tatlıcığım. Efendim bu arada az önce duyurusunu yaptım, bir kez daha yapalım. Orhan baba bak, takip cihazları geldi, haberin olsun ha. Bir de Orhan babanın böyle 7-8 tane 9-10 tane arabası var. Arabaları takip etmek zor geliyorsa takip cihazları geldi, haberin olsun. Bu arada bir kez daha duyurusunu yapayım. Hazır. Konu açılmışken. Efendim her türlü telefona uyuyor. Sim kart gerektirmiyor. 1 TL büyüklüğünde pili yaklaşık 10 ay gidiyor. 10 ay sonra değiştirebiliyorsunuz. Saatçilerde satılan yuvarlak küçük piller var ya, onlarla çalışıyor. 10 ay falan götürüyor. Yani en büyük özelliği, sim kart falan kullanmıyorsunuz abi. Sim kart yok. Cihaz geliyor, 1 TL büyüklüğünde telefonunuza tanıtıyorsunuz. Neyi takip etmek istiyorsanız oraya bırakıyorsunuz. 10 ay boyunca kesintisiz dünyanın her yerinden takip edebiliyorsunuz. Hatta geriye dönük bile izlediği güzergahları da takip edebiliyorsunuz. Örnek vereyim. Hani iştesiniz, çocuğunuz okula gitti mi, hangi güzergahta okula gidiyor? Okula vardı mı veya okuldan çıkıp evine geldi mi? Evde mi şu an? Çantasına bir tane koyacaksın abi, çocuğunu takip edeceksin. Bunun yanı sıra arabanıza bir tane koyabilirsiniz. Arabanız Allah korusun çalındığı zaman anında bulabiliyorsunuz. İşte motorunuz olur, ne bileyim, neye değer veriyorsanız efendim bu cihazı oraya koyarsınız, takip edersiniz, bu kadar. Mesela dün annesi Alzheimer olan bir arkadaşım aldı. Annesinin anahtarlığını taktı. Şimdi annesinin nerede olduğunu rahatlıkla görebiliyor. Harika bir cihaz efendim. Dediğimiz gibi sim kart gerektirmiyor. Sadece 1500 TL kapınıza kadar da geliyor. Radyo Ekin güvencesiyle satılıyor. Garantisi biziz. En ufak bir sıkıntı yaşamazsınız. Baba bu devirde... Bu devirde 1500 lira neye vermiyoruz ya? Vallahi. Düşünsene Allah korusun, motorun çalındı. Açıyorsun telefonu, anında görüyorsun abi nerede olduğunu. Harika bir şey. Erkekler çok korkuyor, biliyor musun? Vallahi çok korkuyorlar. Ne diyorlar biliyor musun? Ben sana söyleyeyim mi? Ya bu cihazı satıyorsun da. Biz mesaideyiz diyoruz hanıma. Ama arkadaşlarla halı saha maçına gidiyoruz. Senin yüzünden yakalanacağız diyorlar. Arslan Telekomünikasyon. İhracatını yapıyor. Tabii. Efendim detaylı bilgi almak isteyenler ya da sipariş vermek isteyenler 0532 504-01-64 0532 504-01-64 WhatsApp'tan cihazla alakalı bilgi almak istiyorum derseniz gerekli bilgiyi verecek arkadaşlar. 0532 504-01-64 boşa geçti nafile. Artık buraya öyle mi? Kadar güzelim, güle güle. Anana selam söyle. Anne de mi, baba da mı? Baba da. Ya babanın da öyle mi? Arada sırada unutuyor kendini. Tamam bak, bir tane al babanın anahtarlığını tak. Cebine koy. Allah korusun. Kaybolduğunda nerede olduğunu bulursun yani. Dediğim gibi efendim. Kapınıza kadar geliyor. Sadece 1500 TL her telefona uyumlu. Sim kart gerektirmiyor. Cihaz geldiğinde telefonunuza tanıtıyorsunuz. Olay bu kadar efendim. 10 ay boyunca pili gidiyor. Daha sonra istiyorsanız pilini değiştirebiliyorsunuz.
ömür boyu kullanabilirsiniz. Dünyanın neresine giderse gitsin. Takip edebiliyorsunuz. Valla bugünlerde en çok sana söyleyeyim mi? Çocuklar için alıyor insanlar. Çocukların çantasına koyuyorlar. Ay, nereye gidiyor? Güzergahı nedir? Ve geriye dönük de bakabiliyorsun. Bu da güzel bir şey. Neler neler yaşadım daha çilem dolmadı. Anana selam söyle. Babana selam söyle. 1500 TL. Buluna çık güzelim. Git güle güle. 0532 504 0164 WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz.

0: O ağam günaydın. Ağam günaydın, günaydın, hoş geldin. Buracığım günaydın, hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Bütün dinleyicilerimize hayırlı günler diliyorum. İstanbul'da bugün yağmur var. Herkese kolaylıklar diliyorum. Aman dikkatli kullanın araçları. 5 dakika geç gidin, sağlam gidin. Kendinizi düşünmüyorsanız bile sizi seven insanları düşünün.
1: Başıma çıkınca inanır oldum aşka.
0: Elvan ağam, ben bugün radyoya var ya, Başakşehir'e İdo ile geldim.
1: Yenisine merhaba, kız alacağım sana sıfır.
0: Valla yollar öyle ki İdo sefer düzenliyor buraya.

Yanlış bildiğimiz şeyler konu başlığımız. Bak ne demişler. Bak buna çok güldüm az önce ya. Kuşbaşı etini gerçekten kuşun başından yapıldığını sanıyordum.

0: yanında.
1: 1992'den bugüne
0: Asmoğulları
2: Kuyumculuk.
3: Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show.

0: Unutma. Babanın suratına tüküreceksin. Unutma.
1: Anne bir kırarım yok. Arkadaşım.
2: Yaz kızım. 200 torba çimento, 20 kamyon çakıl, 15 tane kapı.
0: Şakir!
2: Aa, hoş geldin karıcığım. 30 kamyon ince kum.
0: Alçak, namussuz, rezil herif.
2: Ne oldu, ne bağırıyorsun?
0: Pis lambalar. Ulan sen bana nasıl yaparsın bunu?
2: Rica ederim.
0: Aha. Kusura lan babanın suratına.

0: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayram 3'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayram 3 mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvaffakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsiniz. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde. Yerlerimiz muvaffakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvaffakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.

0: da
1: 1992'den bugüne
0: Asımoğulları
2: Kuyumculuk.
0: Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show devam ediyor.
3: En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: efendim şimdi malum hava böyle yağmurlu olunca bizim de modumuz kayıyor. Valla buradan Everest'e gideceğim, onu düşünüyorum. Çok fena bir yağmur var burada.
1: Ömrümü yeme, beni de düşün beni de.
0: Yağıyor mu hala Cancı? Nereye gidemedin? Pastaneye gidemedin değil mi buradan? Ya fena. Yok mu bir tane şamrel falan? Otur üzerine. Valla fena yağıyor. Az önce balkona çıktık. Çıkmamızla girmemiz bir oldu. Yani E5'te feribot görürseniz şaşırmayın. Gerçekten ekmek parasını dışarıda çalışarak kazananlara Yüce Rabbim yardım etsin. Fena. Aydın Life Mobilya'nın katkılarıyla devam ediyoruz. Sırada Engin Nurşani var. Beni de düşün beni de. Az sonra buradayız, ayrılmayın.

0: Sen beni istemiyor musun?
1: İstemiyorum.
2: Ah canım.
0: Sen beni istemiyorsan ben seni hiç istemiyorum. Allah Allah be. Kendini bir şey zannediyor. Sen benim gibi kocayı bulursun.

0: Valla en son Bağcılar'da görev yapıyordu. Hala orada mı bilmiyorum ama. Trafik polisi misin? Yoksa manken misin? Anlayamadık. Sen ne ayaksın Sedat abi?
1: Ne ayaksın sen be? Günaydın başkanım demiş. Radyo 2'nde şu anda seni dinliyoruz. 13. dönem polis okulu mezunları Samsun, Veli, Veysel ve Nihat için bir eser gönderirsen sevinirim demiş.
0: Gönderelim. İki kere mi yazmış bunu? Samsun, Veli, Veysel ve Nihat için. Hey. Bu güzel eseri onlara gönderelim. Sana da gönderelim. Sedat abiyle tanışmamız yıllar öncesine dayanır. Bir gün Bağcılar'dan aşağı doğru iniyorum. Bir U dönüşü levhası. U dönüşü yapılmaz levhası var. Ben de oradan U dönüşü yaptım. Beni çevirdi kendisi. Dedim ne oldu memur bey? Dedi görmüyor musun? Dedi koskoca U dönüşü yapılmaz levhası var. Dedim vallahi memur bey. Levhayı gördüm ama seni göremedim dedim. Dedi ne? Ya dedim levhayı gördüm de seni görmem. Seni görseydim döner miydim ya?
2: Herif manyak yüzünden beri.
1: Selam olsun efendim.

0: İstanbul'da en büyük benim. Baba takımının da haracını kestik. Bize posta koyacak kimse kalmadı. Benim attığım dikişi kimse sökemez, o kadar.
1: Ne diyor? İstanbul'da en büyük benim diyor.

tüm emniyet teşkilatına, askerlerimize, Mehmetçiklerimize bu güzel eseri armağan edelim. Bizlerin canı için, malı için, gözlerini kırpmadan kendilerini feda eden o yiğitlere gelsin daha.

Poğaça falan mı göndereceksin buraya? Ne kaderde güle geçmiş. Efendim Aydın Life'ın katkılarıyla devam ediyoruz. Bir Sivas'a gidelim mi Sivas'a? Var mı Sivaslı? Bize kulak veren Sivaslı var mı?

Günaydın başkanım. Seni kendime çok yakın hissediyorum. Aynı kafadayız. Çatalca'dan Muzaffer. Ben küçükken minareleri füze sanıyordum. Savaş çıkarsa düşmana minareleri fırlatacağımızı sanıyordum demiş. Canım sen bunu başka yerde söyleme, tamam mı? Ya sen söyledin, biz unuttuk bunu, tamam mı?

WhatsApp numaramızı yazan arkadaşlar oluyor. Ya daha doğrusu soran arkadaşlar oluyor. İşin enteresan tarafı WhatsApp'tan bana yazıp WhatsApp numarasını soranlar var. Başkanım diyor WhatsApp numarasını verir misin? Lan oğlum zaten WhatsApp'tan yazıyorsun ya bana manyak.

Yok oğlum, bana WhatsApp'tan mesaj gönder. Anlamıyor musun oğlum sen? Adam WhatsApp'tan mesaj gönderiyor. Diyor ki WhatsApp numarasını verir misin? Oğlum var ya, beynine gidip tomografi çektirsek beynini bulamazlar yani. Allah'ım ya Rabbim ya. Peki. Nerede kaldık? Aydın Life'ın katkılarıyla devam ediyoruz. Bu arada önüme bir fiyat listesi geldi. Adamı zorla evlendireceksiniz ha. Efendim, Aydın Life'da koltuk takımları sadece 25.000 TL. Yemek odası takımları 35.000 TL. Fiyatlara bak be. Güzel. Yatak odası 35.000 TL. 150'ye 200 yatak, baza ve başlık seti sadece 25.000 TL.

Valla evlenmek isteyenler varsa tam zamanı, tam fırsatı. Bakın yeni evlenenlere evlilik paketi var. İçinde neler var? Koltuk takımı, yatak odası, yemek odası, yatak, baza, başlık. Yani evde olması gereken ne varsa her şey efendim. Düğün paketinde ne kadar biliyor musunuz? İnanamayacaksınız. Sadece 100.000 TL. Evet, her şey var içinde. Koltuk takımı, yatak odası takımı, yemek odası takımı, yatak, baza, başlık, düğün paketi sadece 100.000 TL. Oğlum iyi bak bakayım, 100 mi? 200 olmasın oğlum o. Dur bakayım. Evet, 100 efendim, 100. 100.000 TL. Aydın Life, Sultan Gazi'de, İki Telli'de, Rami'de. Detaylı bilgi almak isteyenler 0532 511 6455 nolu telefondan bilgi alabilirler. 0532 511 6455. Gerçekten fiyatlar güzel.

0: Bıçak, hayatımda böyle kabadayı, böyle manyak birini görmedim. Dünyada bundan gözü pek, bundan cesur, bundan baba yiğit olamaz.
1: Deme be, kimmiş bu adam?
2: Deli Murat.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramiç'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramiç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla basmında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk. Reklam.

Ben ya bugün bilmiyorum, ben acayip keyif aldım eserlerden bugün. İnşallah sizler de keyif almışsınızdır. Yağmur yağıyor, seller akıyor, Arap kızı camdan bakıyor. Artık o Arap kızı camdan bakmıyor. Camdan düşmüş, ölmüş. O kadar camda durursan olacağı oydu yani. Küçükken hepimiz söylerdik değil mi? Yağmur yağıyor, seller akıyor. Vay be. Ne günlerdi be.

0: sevilmesi.
1: Vay be. Bu arada sevgili Ceyhun, Ceyhun Kürekçi. Lan oğlum seni küreğin sapıyla döverim bak. Yaklaşık 20 yıllık dinleyicim kendisi. Artık biz bir aile olduk. Cuma günü açılışı varmış efendim. Kimse... Ne yapacaksın? Ücretsiz börek dağıtıyor musun Ceyhun? Batırayım seni dur. Açılış reklamlarını da duyacaksınız inşallah bu akşam. Bugün yetiştiririz herhalde değil mi? Yetiştiririz. Bugün yetiştiririz ya. Neredeymiş bakalım. Zeytinburnu. Sümer Mahallesi Şehit Piyade Er Yaşar. Yeşil Kır Sokak. Do 3 bölü 5. Zeytinburnu. Tarihi Karaköy börekçisi. Cuma günü açılıyormuş. Börek, poğaça falan bedava bir şey dağıtıyor musun Ceyhun? Oğlum ağanın eli tutulmaz, gelenlere börek ikram et. Poğaça ver, bir şey ver yani. Bizim çaycı perşembe gününden sıraya girecekmiş, haberin olsun. Canım benim ya. Ceyhun, yüreği güzel adam. Şu an bizi elektrikçi Serdar. Serdar Bay Boğa. Herhalde doğru okuyoruz. Onunla beraber dinliyormuş. Ona da selamlarımızı iletelim. Cuma günü efendim açılışa herkesi bekliyoruz. Sümer Mahallesi'nde. Şehit Piyade Er Yaşar Yeşil Kır Sokak. Karaköy börekçisi Cuma günü açılıyor. Tüm halkımızı davet ediyoruz. Gel gel, sen de gel gel gel gel. Bedava karnını doyurursun, gel. Gel. Oğlum sen de aç adam.

Tadeli sizlerle beraber olacak. Aydın Life'daki kampanyayı bir kez daha duyurmak istiyorum. Şarkıdan sonra artık.

0: Efendim, artık veda vakti geldi. Vedamızı etmeden önce bir kez daha duyurmak istiyorum. Aydın Life'da mükemmel bir kampanya var. Koltuk takımları 25 bin TL. Yemek odası takımları 35 bin TL. Fiyatlara bakar mısın ya? Harika. Yeni evlenecek çiftler. Düğün paketi fiyatı sadece 100 bin TL. İçinde koltuk takımı, yatak odası takımı, yemek odası takımı, yatak, baza ve başlıktan oluşan düğün paketleri sadece 100 bin TL. Ödeme kolaylığı da sağlıyorlar sizlere. İster peşin ödeyin, isterseniz kredi kartına taksit yaptırın ya da benim kredi kartım yok diyorsanız elden senetle de ödeme imkanı sunuyor size Aydın Life Mobilya. Harika yani, herkesin kredi kartı yok tabii ki. Elden taksitle de senetle de ödeyebiliyorsunuz. Detaylı bilgi almak isteyenler 0532 511 64 55 0532 511 64 55
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim az sonra sevgili Dadali sizlerle beraber olacak. O da aynı benim gibi radyoya kadar feribotla gelmiş. Hava malum. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Bilader, dadanın çalıştığı radyoya nasıl gideceğim ben?
1: Yatma! Lan gel, gel, gel elini. Gel buraya.
2: Havra'ya görüyor musun?
0: Nereye?
2: Dağ ayakta bir adam var, onu görmüyor musun?
0: Abi orada bir sürü adam var. Hangisi?
2: Aa, yere düşen adamı görüyor musun?
0: Evet.
2: Gel, onun oradan sola döneceksin.
0: Tamam.
2: Tamam mı? Tüm düz gideceksin, burnunun dikine gideceksin. Ondan sonra göçe var. Göçeyi geçtikten sonra karşısından çıkan ilk dükkan.
0: Tamam, sağ olasın kadın.
3: Lan ne yaptın?
2: Adres tarif ettim.
3: E gene vurdun adam mı?
2: Ne yani? Herif aradığı adresi bulamazsın mı? İnsanlık geldi mi deme. Keşfederim.

0: Natali Show.
1: Ender Senet'le araba almanın adresi Miroğlu Otomotiv Dadali Show'u sunar. 0533 634 2781.
2: Dadali!
3: Dadali!
2: Dadali!
3: Dadali!
2: Lan ne?

0: ortalık. Vallahi hemen ortalık. Dışarı bir kayın yağmur yağıyor. Benim yağdır Mevlam su. Yağdır Mevlam su, kurban olayım. Zahmet ne kadar güzel yağıyor üstümüze ya. Herkese günaydın. Günaydın. Günaydın. Ekmeğinin peşinde olan herkese selamlar, sevgiler, saygılar olsun. İstanbul trafiğine. Efendim söyleyeyim. Açıklamalarda ekmeğini kovalayan bütün canları önce Allah'a yardım etsin. Kapıda kanan bu sokak hayvanları var. Kurban olayım. Rabbim yardım etsin inşallah. Efendim bize böyle bu bardaktan boşalırcasına rahmet yağıyor üzerimize. Nişanesi fena. Vallahi fena. O arabadan çıkıp böyle binaya girene kadar böyle su içinde kaldım ya. Bulma binaya girene kadar ha. Anlayın mı? Fena. Ama olsun, rahmet iyidir. Yağsın. Yağsın. Yağdır Mevlam su. Dua kapıdan açık. Günaydın mesajları gelsin. Ben telefonlarla ilgili duaya başlamadan ben yerinizde olsam direkt günaydın yazarım. Benden söylemesi yani. İsteyen yazabilir, istemeyen yazmayabilir. Sıkıntı yok. Birazdan telefonundan olduğunda da oturup ağlamayacaksın yani. Deli Murat'a teşekkür ediyorum. Yaşantılı güzellikler adına. Deli Murat'ın hemen akabinde. Daneli Şov. Yayında. Açına dönüyorlar. Miron Otomotiv, Miron Otomotiv ana sponsorunda buradayız. Metin Miron, Maltepe. Miron Otomotiv'e de günaydınlarımızı yollayalım. Senetli araba almanın kolay adresi. Beğendiğin arabanın %30'unu veriyorsun. Kalan ne 12 ay, 24 ay, 36 ay. Elden senetli en düşük vade üzerinden. Araba sahibi olmak istiyorsan, kredi çıkmayı diye canını sıkma. Da dedi, araba almak istedik ama kredi çıkmayı biz nasıl yapacağız diyenlere... Miron Otomotiv diyorum abi. Miron Otomotiv'e gideceksiniz, tamam mı? Beğendiğin arabanın %30'unu veriyorsun. Kalan bir de 12 ay, 24 ay, 36 ay elden senetle arabanı alıp çıkıp evine gidiyorsun baba oğlum. E daha ne yapalım sana ya? Yani sahibinden.com'a gir. Sahibinden.com'a girdiğinde arama motoruna Miron Otomotiv yaz. Miron Otomotiv yazdığında bizim Miron'un sayfasına giriyorsun. Orada her türlü araba var. İstediğin araba hangisiyse arabanı belirle. Fiyatı zaten yazıyor orada. %30'unu hesapla, cebine koy. Çık abi, atla otobüse, minibüse. Ya da bir arkadaşından rica et, bıraksın senin Miron Otomotiv'i. Yarım saat içerisinde sayın içerken işlemlerini bitirsinler. Elden senetle sen de araba sahibi ol. Tamam mı? Metin abiye bu arada selamlar olsun. Metin Miron'un numarasını verelim. 0533-634-2781 0533-634-2781 Miron Otomotiv'in telefon numarası.
1: Tanıtıcı reklam.
0: E o zaman uyanma zamanı. Yani ulla ulla ulla ulla zenni. Evladım bozma, horon başladı. Yağmurun altında da ne güzel horon oldu biliyorsun. Ya sen ne diyorsun ya? Ha bu neyse, günaydın mesajları yazsın. Günaydın mesajları yazsın.

0: TV'nin sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0533 634 27 81.
1: Dadali.
2: Anne tahmin ediyorum.
1: Dadali.
2: Herhalde kabule Dadali. Uyanmayan kalmadı diye düşüneyim ben uyandığıma göre. Anlayın mısın? Uyanmış olmanız lazım da. Vur elleri ellere koy elleri bellere kurban olayım kurban diye o konucu giden dilleri. Yavaş bir şey diyorum ya. Mübarek rahmet öyle bir yay. Her yeri sel almaya başladı. İstinye'ye bir indim. Vallahi İstinye'ye bir indim. Hani yoldan dedim bir ineyim hale. Bizim iki numara dedi ki. Baba dedi. Hey dedim. Beni bırakır mısın dedi. Bırakırım dedim ya. Ne demek ya. Ulan dedim bir gideyim bakayım sabahtan. Arabayla resmen yüzdük ya. Hani arabayla resmen yüzdük yani. Az hemen TikTok'ta gördüm. Daha doğrusu Sarıyer son dakikada da var. Sarıyer Hamidiye Devlet Hastanesi'nin içerisinde su basmış. Hastalar ve çalışanlar zor anlar yaşamışlar. Çok merak ediyorum o yepyeni bina yapıyorsunuz. Yani bu hastane buraya yeni yapıldı. Acaba neye göre yaptınız onu? Yani hiç mi hesaplama planlama yapmadınız ya? Vallahi hastanenin içerisine bildiğin yağmur. Yani bina olması önemli değil. Bildiğin yağmur hastanenin içerisine yağıyor. Girin bakın Sarıyer son dakikada. Sarıyer Hamidiye Devlet Hastanesi'nin içerisini bir görür müsünüz? Paylaşım yapmışlar. Resmen yağmur hastanenin içerisine yağıyor. Ya nasıl bir bina yaptınız? Vallahi merak ederim ya. Ya o bina yapanlara sesleniyorum. Ben o ustalara sesleniyorum. O ustayım diye piyasaya geziyorsunuz. O bina nasıl bir binadı ya? Allah yardım etsin. Vallahi ya, kurban olduğum Allah yardım etsin. Yani hastanenin içerisine su yağar, yağmur yağar mı ya? Nenem Leyla illallah ya. Günaydın aynı zamanlarda dedi kardeşim. Çok güzel bir yayın diliyorum. İzmir dinlemede kolay gelsin demiş. Teşekkür ederim sağ olasın. İzmir'e de selamlar olsun. Ben dediği yolda kaldım reis günaydın demiş. Yavru Hasan. Bir şey olmaz. Ecele yok ecele yok. Saat 10'a kadar beraberiz. Ama ne 10'u ya 12'ye kadar beraberiz. Daha saatleri tam herhalde idrak edemedik mi ne oldu? Sabah oldu mu böyle bazen şaşırabiliyik yani. 12 arası buradayım biliyorsunuz. 12'ye kadar ben yavru buradayım. Sen radyona bak. Radyona ses ver gerisi bende. Sıkıntı yok. Tabii gerisi bende. Günaydın Dadali baba. İyi yayınlar diye gelin mesaj. Test açayım Mehmet abiden. Günaydın Dadali. Bereket ya hediye. Biz de dinleyelik diye. Yağdır Mevlam diye hesaplarımıza para. Dadali ve bana amin demiş Yeşim. Amin amin amin. Amin amin. Hayırlı yayınlar Dadali işte. Enişte Doğan yazmış. Ben demiş güzel bir türkü isterim. Bedaş, Taş ekibi, Cahit ve Kemen ve Ahmet Usta'ya yazsın. Yansın bakayım. Hep buraya selam olsun. Allah kolaylık versin. Maşallah mesajlar yıkılıyor burada. Selamünaleyküm adamın dibi abilerin kralı. Ben Bursa'dan Tugay. Abi diye Erem'den giydim elbiseleri hep Yamali Yamali sanar mısın diye. Neşemiz yerine yazsın. Dur Karadeniz'i bitirip şimdi vadiye gireceğiz. Kerkit Vadisi'ne. Tabi. Mesudiye, Koylusan, Suşehir'e Akıncılar, Reşadiye, Refahiye, Çamoğlu, Galucuna, Şebin Karahisar, Şinan, Canova, Vadi, Çarkıt Vadisi hazır olsun bakayım. Selam olsun bu arada. Hepinize bir kez.

0: Biz daha. Günaydın Ali Bey, sizden Davut Gülhan'dan bir parça istiyorum demiş. Murat Pusam, saygılar sevgiler Radyo 2 dinleyenlerine gelsin. Şimdi ben istek çalmadığımız 29 yıldır söylüyorum. Düzenli olarak söylüyorum hem de. Niye ısrarla istek istiyorsunuz? Bunu da anlamış değilim. Hasan Ocak hoş geldin İmranlı. Ataşehir İmranlı. Hasan Ocak. Sana da günaydın, hayırlı işlerin olsun. Can kardeşim demiş. Hayırlı işler dilerim. Beslini Erol. Sağ olasın. Külseren mesaj yazmış, silmiş. Tamam, sıkıntı yok. İyi yayınlar abi. Ejen Yurt'a değil, Sel Götü değil burada diye. Her yeri değil. Ooo, Kepçeci Samet. Allah yardım etsin. Allah yardım etsin. Kurban olduğum Allah her yere, İstanbul'un her köşesine. Allah yardım etsin, zor iş, sıkıntılı iş. Büyük sıkıntı yani. Selamladın, iyi yayınlar abi diye. Seni seviyorum, iyi ki varsın. Saygılar başkanım Fatih Kaya, hoş geldin. Bu ne ola? Böyle yazmış bir tanesi bildiğim mektup. Selamünaleyküm, aynı zamanlarda dedi kardeşim. Ben öğrenci yurdundan Güngör, nasılsın, iyi misin demiş. İyi, yani iyi olma, çalışıyorduk. Ne olacak şey? Bakın daha belli değil, maç yeni başladı daha Güngör. Sana giderken dediği bir uzun bir satır yazmıştım. Belli ki değil, daralmıştın diye, huzura ihtiyacım vardı diye. Kolay gelsin. İnsanoğlunu değil, memnun etmek değil, yedirdiğin içirdiğin kadar değil, değer görüyorsun. Maalesef bu hep böyleydi. Yani güzel yürekli kardeşim, inşallah üzerindeki yükleri diye atmışsındır. Etrafındaki diye asalak insanları diye bir elekten geçirip elemişsindir diye, herkesin diye yükü kendine diye ağır, tekrar yuvana hoş geldin, sefalar getirdin. Biz senden razıyık, Allah senden razı olsun can demiş. O kurban olurum ya. Güngör'üm sağ olasın. Ağzım banlıyorsun. Güzel mesajın için teşekkür ediyorum. Amin amin. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok kişiyi yedekten geçirdim. Çok kişinin üstüne çizgi çektim. Allah senin anlasın. Çoğunu da silmişim böyle. Kalmam o kadar rahat ki. Böyle birkaç tane yük kaldı. Onlardan da kurtulduk mu Allah'ın izniyle? Zaten daha kimseyle de işimiz olmaz. Çünkü insanlar öyle bir hal olmuş ki menfaat ya da kendini çok akıllı sananlar var. Dolayısıyla biz herkese artık hak ettiği değeri veriyor. Yani adam hak etmiyorsa o değer de yok abi. Ya da ne kadar değer hak ediyse o kadar değer veriyor. En güzeli de böyleymiş yani. Tabii canım ya, ne gereği var ya. Ama kıyam o kapıya bir oldun yani. Minol Otomotiv ana sponsorluğunda şöyle kendi maddesini bir sallayalım. Minol Otomotiv, Metin Minol'u. Senetli araba almanın kolay yolu arkadaşlar. Numarayı bir daha vereyim sizlere. Numarayı bir daha verelim. Araç sahibi olmak isteyenler varsa elden senetle Minol Otomotiv sayfasına sahibinden.com'da girin. Arabanızı beğenin, %30'u peşin, kalanı 12 ay, 24 ay, 36 ay elden senetle. 0533 634 27 81.
1: Tanıtıcı reklam.
0: O zaman Kemkit Vadisi. Horon başladı, horon. Yansın vadi.
2: Beş, dört, beş, altı,

0: Enerji uyuma. Sonuçtur kendini.
1: The Daily Show.

Erdoğan'la Erol Aydan geldi 2 ayda bir ha. Vadiye Sitar'da.

de güzel gitti be. Bir de ne yapalım, bir kere gitmeyiz daha yapalım reklamlara bağlanmadan. Sonrasında reklamlara bağlanacağız. Reklamların akabinde yine kaldığımız yerden Miroğlu Otomotiv ana sponsorluğuna devam etse yok, sıkıntı yok. Şu an itibariyle mesajları da görelim. Mesajları da birazdan okuyacağım, sıkıntı yok. Ama enerjiyi bir bozmayayım isterim, anlayın mısın? Abi canım ya, enerji enerji devam edelim abi. Bizi de enerji lazım bu araya. Fena enerji lazım. Nasıl? Oynama lazım da. Birazdan, hatta şimdi verelim mi firma sahiplerine? Dadarı Show reklam ve sponsorluk hattını verelim. Valla yağmurda yağıyor, rahmetle yağıyor. Bakayım neye niyet, neye kısmet. Hangi firmanın yüzünü güldürecek, bir bakalım, olur mu ya? Çağrı bırakanları ben arıyorum, haberiniz olsun. Dadarı Show reklam hattını versin. Çağrı bırakanları ben arıyorum. 0532 reklamla ilgili görüşelim diyenler arasın abi. 0532 659 2052. 0532 659 2052 iş yeri sahipleri, firma sahipleri. Reklamla ilgili görüşelim diysem 0532 659 2052'ye tarih bırak.

0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Kalitenin, şıklığın ve uygun fiyatın adresi Aydın Life Mobilya. Koltuk takımları sadece 25 bin. Yemek odası takımları 35 bin. Yatak odası takımları sadece 35 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni evlenecek çiftlere özel düğün paketleri ise sadece 100 bin TL. Üstelik peşin ödeme, kredi kartına taksit ve elden senet seçenekleriyle Aydın Life Mobilya. Evinizin ihtiyacı, bütçenizin dostu. Detaylı bilgi ve sipariş için 0532 511 64 55.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayram 3'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayram 3 mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvaffakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde. Yerlerimiz muvaffakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvaffakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
3: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
4: Reklam.

0: Elden senetle araba almanın adresi Miroğlu Otomotiv'in sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0533 634 27 81.
1: Dadali!
2: Dadali!
1: Dadali!
2: Dadali!
1: Lan ne?

gönlüne göre versin demiş. Saygılar. Eyvallah, selamlar demiş sevgili Metin Bozna. Teşekkür ederim. Selam olsun hepinize. Selamlar, kim tanır? Teşekkürler. Bu yağmurda değil, bu yol anca değil. Senin türkülerle geçeyim.

0: Günaydın sana abim demiş. Yayında derin bir Erzincan Türkçesi izleyelim. Dadali. Bütün Refahiyelilere gelsin. Sana Dadali. Selamlar Burak Bayazıt. Dadali. Selamlar olsun bellim. Günaydın Dadali dışarıda da diye. 80 sanırım benim değil çok yağmur yağı demiş. Yok.
1: Dadali şu.
0: İşlenmezsin o. Yok öyle bir şey yok. Tek rahat ol. Nadir'a bak. At kendini kapıya. Ne işlenmezsin ya? Kim demiş onu ya? Yalan. İşlenmezsin bellim. Sen at kendini kapıya. Sıkıntı yok. Çık bak islanayım mısın, ıslanmayayım mısın? Bir dışarı çık bir bakarım. Abi istek sanmışsın da diyor o zaman bir kampanya yapalım diye. İlk mesaj atan 3 kişinin diye isteğini diye yerine getir olmaz mı demiş. Nine. Ben gene Almancam tuttu. Türkçe yok dedim anlamadınız. Hayır diyorum anlamayacağım. Almanca cevap veririm. Nine. Abi anladın diye tahmin edin mi? Anlar mısın Almanca'dan nein? Bizim Kürtçenin aynısı. Hayır. Günaydın Nadir. İstek Nadir istek çalmaz diye ama vadi deyince dayanamak demiş ya. Vadi hazır Nadir sen adamsın ya. Eyvallah Eren abi sağ olasın. Selam Nadir abi şimdi nasılsın diye kral alemin kralı Nadir seni sevmeyen ey olsun demiş. Amin inşallah. Cansın can sıradaki parça tüm sevdiklerime yazın. Vartolu sevgi. Selam olsun Vartolu ya. Sele kapıldım diye acil yardım da deli demiş. Kapılmasaydın yani. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ben buradan ha burada kapıya çıksam Zeyno. Lan kapıya çıksam beni hayatta kurtaramazsın. Bizim burada daha vahim. Daha demin yine Instagram'ı açtım. Allah yardım etsin. Ablanın birisi arabadan iniyor. İnmesiyle sele kapılıyor böyle rampa aşağı. Bildiğin kadın suyun üzerinde. Sen gidiyorsun okyanusta gidiyormuş gibi gidiyor yani. Vatandaş arabadan atlayıp tutuyor onu. O yüzden çıkma dışarı. Otur evine ne işin var kapıya ya? Ne işin var? Dışarı ne işin var senin? Sene kapıldım diye acil değil yardım. Bizi kim kurtaracak? Öyle bir huyu var ki adamı deli eder. Olursa bu kız olursun. Gelsin bana yar olursun. Ay parçası bu güzel, boyu Selvi'ye benzer. Allah saatin ne zaman sonuna geldik abi? Ben daha yeni geldim işbaşı yaptığımı. Bir saat bitti ula. Esas değilim yani zaman nasıl akı gidiyor böyle anlamayalım onu şimdi. Daha yeni geldim daha bir saat olmuş. Arkadaş ya görüyor musun? Bak. Öyle bir şey yok bu böyle ya. Efendim ana sponsoruma teşekkür ediyorum. Miron Otomotiv'e. Şimdi arkadaşlar. Araç almak isteyenler, yani biz de istedik de ama kredi çıkmayı bize diyenler var değil mi?
2: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi ben size bir yardım edeyim abi. 30 yıldır herkese araba sahibi yapar. Yani banka kredi vermiyor olabilir, o çok önemli değil. Bankayla bir işimiz zaten yok. Yani banka kredi vermiyormuş. Verme. Vermezsen verme ya. Miron Otomotiv, elindeki biriktirdiğin o parayla elden senetli araba sahibi olmak istiyorsan Miron Otomotiv... Yanında kardeşim git sen yine içerken yarım saat içerisinde anlayamıyorsun. İşlemlerini yapsın arabanın satışı. İstediğin araba hangisiyse o arabanın satışını senin üstüne yapsın. Arabanın ruhsatını anahtarını sana versin evine yolculasın seni. Daha ne yapalım? Yıllardır herkesi araba sahibi yapardık. Yıllardır herkesin ayağını yerden kesiyorduk. Yapman gereken tek şey Miron Otomotiv'e gideceksin. Metin Miron'la tanışacaksın, oturacaksın, çayını içeceksin. Tabii gitmeden önce şey yap ama yani söyle adını sahibinden.com'a gir. Tamam mı? Oraya araba motoruna Miron Otomotiv yaz. Arabaları bir gör. Hangi arabayı istiyorsan %30'unu cebine koy. Kalanı 12 ay, 24 ay, 36 ay elden senetle arabanı öde hiç bankayla muhatap olma. Metin Miron'un numarasını veriyorum. Herkese araba sahibi yapmaya devam ediyorum. 0500 33 634 2781. Araba sahibi olmak isteyen arasın. Elden senetli araba almak isteyen arasın abi. 0533 634 2781. Miron Otomotiv'in telefon numarası.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Peki o zaman bu saati kapatıyoruz. Yeni saatte İkinci saatimizde devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.
3: Elden senetle araba almanın adresi Miroğlu Otomotiv'in sunduğu Dadali Show sona erdi. 0533 634 2781.

0: Bilader, dadanın çalıştığı radyoya nasıl gideceğim ben?
1: Yatma! Lan gel, gel, gel elini. Yala buraya.
2: Havra'yı görüyor musun?
0: Nereyi?
2: Lava ayakta bir adam var, onu görmeye misin?
0: Abi orada bir sürü adam var. Hangisi?
2: Aa, yere düşen adamı görüyor musun?
0: Evet.
2: Heh, onun oradan sola döneceksin.
0: Tamam.
2: Tamam mı? Tüm düz gideceksin, burnunun dikine gideceksin. Ondan sonra göçe var. Göçeyi geçtikten sonra karşısına çıkan ilk dükkan.
0: Tamam. Sağ olasın kanal.
3: Lan ne yaptın?
2: Adres tarif ettim.
3: E gene vurdun adam mı?
2: Ne yani? Herif aradığı adresi bulamazsın mı? İnsanlık geldi mi deme. Keşfederim.
4: Dadali Show.
5: Dadali Show.
4: Dadali Show.
5: Dadali Show.
4: Devam ediyor.
6: Devam ediyor.
7: Dadali!
8: Dadali!
5: Dadali!
8: Dadali!
7: Lan ne oldu?
9: Vallahi bir kendimden çalmasam kurbaşını dökerdim, olmaz yani. Tamam. Gelen bir tane mesajda gördüm de hiç bizim değişi daha çalmayacağım Dadali demişler.
7: Ne nasıl çalmayalım, sanıyorum onu ya.
9: Tabii canım ya. Oynama, hoplama, ziplama bitti. Biraz böyle hareketli esenlerle, güzel güzel türkülerle bir saat boyunca daha buradayken saat 12'ye kadar muhabbetimiz, sohbetimiz devam edecek. Şöyle ya Allah, ya Muhammed, ya Ali diyelim bir. Aşk ile can cana diyelim bir. Türkiye radyolarının ayrımsız tek radyo programındasınız. Dadali Show'dasınız. Ona göre. Canlar biraz daha asıl makayım radyoları şöyle değişlerimizle, türkülerimizle güzel bir saat yaşayalım be. Haydi. Bu arada bu saate sponsorluk vermek isteyen firma sahiplerimiz de bana çağrı bırakmaya devam etsin. Gelen çağrıları ben arıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun, ama şu anda çağrı bırakanları ben arıyorum. Çünkü şu anda çağrı bırakırsanız numaraları görüyorum. 0532-659-2052. 11-12 arasına hafta içi her gün 11-12 yani bu saate sponsor olmak isteyen firmalarımız, iş yeri sahiplerimiz çağrı bıraksın bakayım bana. 0532-659-2052. Bakayım hangi sektöre, hangi firmaya, hangi iş adamına nasip olacağız. Haydi! Aşk ile!

Tolga abicim diye hayırlı yayınlar Can abicim diye sizden Ardahan türküsü isteyelim demiş. Eyvallah, selam olsun Ardahan'a. Selamünaleyküm kardeşim, hayırlı yayınlar. Sadeli sağlık, huzur, bereket dileyelim. Rabbim ayağını taş değdirmesin. Eksperik sen kendi bakım merkezi İbrahim Cülleviç. İbrahim abi, ortalık yanayı. Sen her yer kıyamet kopayı burada. Diyorum ki acaba listeye bir tane de bot mu alsak? Vallahi ya. Baksana abi, ayaklarımızı böyle kaldı, hep suyun içerisine. Hadi.

0: gidersin ana kurban olayım. Gül yüzüme hayran ol.
1: Bir tane şey yapalım be. Bana denek demiş itin birisi. Atıl neymiş. Son ele hele yapalım be. Yapalım be. Vallahi yapalım. O zaman hadi be. Herkesten rica ederim. Gerek dükkanında, gerek evinde, gerek iş yerinde hiç fark etmez. Gerek de arabanın içinde suya sürün diyor. Ama son ses yap. Yani. Daveri yayındaysa açılsın sesler bakalım.

0: Selam mı lan? Sana selam olsun. Aynur.
1: Erzincan, Erzincan.
0: Yansın Erzincan. Aynur Güneş'le devam edelim. Ulan kardeş diye, Kur'an hakkı için değil, bir tane değil, fantazi değil, bot kestim sana demiş. Yok ya, ben senin zevkine güveniyorum abi. Sen deyiz İbrahim abi. Seversin Aynur Güneş'i. Abi. Anne, o zaman İbrahim Gürlevi'ye gelsin. Müsaadenizle bütün Erzincan'a da gelsin. Ne demiş? Günaydın Dadarı diye sesini aç değilsin de diye sonunda demiş. Ne olmuş sonra? He, son ses dinleyeyim zaten diye. Arkadaşlarım diye. Öyle bir isyan çıkaracak. Oğlum kuyaya mı kafasını yapıyordun? Nasıl isyan çıkarıyor ya? Sen rahatına bak, keyfine bak. Baş ver. Aç ses, haydi.

81 vilayetimize dadali dadali yapan herkese sonsuz teşekkürler. Eyvallah. Vallahi şimdi böyle bakıyorum, aradıklarıma bakıyorum da böyle şey geliyor. Değişik sektörlerden, iş yeri sahiplerinden, firma sahiplerinden çağrılar geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Yıllardır dinlediğini söyleyenler, yani bu iş olursa zaten reklam senin olur da böyle diyenler, Allah razı olsun hepinizden. Çok teşekkür ediyorum. Dedim ya, rızkın kefili Allah şüphesiz. Ben dilim döndüğü kadarıyla böyle anlatırım. Bütün firmaları nasıl anlatacağım, sizin firmanızda böyle anlatırım. İnşallah dadali dadali yapan 5 milyon dinleyici sizin de müşteriniz olsun. Yabancı ile iş yapacağına direkt aynı frekansı, aynı yayıncıyı dinleyen güzel insanlar bir yere gelsin, bir araya gelsin.

el eli yıkar, el döner, yüzü yıkar. O yüzden firma sahipleri, bu sahne sponsor olmak isteyenler, çağrı bırakmaya devam edin. Gelen çağrıları tek tek ben arıyorum, haberiniz olsun. Vereyim mi bir kez daha? 0532 Dadali Show reklam ve sponsorluk adı. Şimdi çağrı bırakın ki ben numaralarınızı göreyim, tek tek döneyim size. 0532 659 20 52 0532 659 20 52 Çağrılar geliyor, ben de bir döneyim bakayım. Sizler de Türkiye'de.

istersin yom. Dağlarda yol vermez. Dağlardan ziyade yollarda yol vermez. Yol veren Allah olsun. Aşk yine can cana. Günaydın Nadali Show demiş. Ümit Aydın, Özgür Çocuk sağ olasın. Esnati Mehmet. Var ol, selamlar olsun. Şimdi bazen böyle alı başını gitmek istersin. Issız, kimsenin olmadığı yerde. Kendinle baş başa kalmak istersin. Sahipsiz mezar olmak istersin. Simsiyah duman olmak istersin. Ama yine de dersin ki arar bulur muydun beni? Simsiyah duman olsaydım. Sahipsiz mezar olsaydım. Arar bulur muydun beni? Sevduğum dersin. İçinlerine geçirirsin lan. Yani o zaman ne diyelim? Şu dağlarda kan olsaydım diyelim mi? Ver o sözü de. Baktım alı gen gider anasını satayım. Allah belamızı vermiş zaten. Bir dakika biraz daha versin be. At sesi haydi.

0: ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL, Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz.
1: Diyarbakır yoluna le, Diyarbakır yoluna.
2: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915. Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramiç'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramiç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
4: Reklam.

0: Mesutla Süren'in sonuna geldi. Buraya ne diyelim biz? Veledirayin amin. Hava zaten duygusal. Biz de tam böyle buralım yaptık, güzel oldu. Oh oldu, has oldu. Aynen iyi oldu, boş ver.
1: Dadali Show.
0: Ne böyle oyna zipla yok ya. Oyna zipla yok. Dünyanın sefası güzeldir, hoş ama sefası zor da. Ama ne istedim ki mazi gözümüzün önünden böyle film şeridi misali akı gitsin be. Akşam 18'de yine buradayız Allah'ın izniyle. Günün ikinci programında. Serkan Laman'ın hemen son bulduğu yerde saat 18.00'da Dadali Show yayında olacak Allah'ın izniyle. Hep burası işin aşkı olsun, kazansız belansız bir gün diliyorum. Ben de daha dibinden beri siz böyle güzel güzel türküleri dinlerken çağrı bırakan firma sahipleriyle görüşüyordum. Artık çağrı bırakmanıza gerek yok. Şimdi ben içeri geçiyorum, telefon yanımda, direkt arayın. Reklamla ilgili görüşelim diyenler varsa direkt arasın, konuşalım. Rızkın gibi şüphesiz Allah, bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Sizler de daha önce hiç reklam çalışmadıysanız arayın, konuşalım. Sizin de reklamınızı burada Dadali Show, yani ben yapayım abi, sıkıntı yok. Bir arayın, detayları konuşalım. 0532 659 2052. Dadali Show reklam hattı. İş yeri sahipleri, firma sahipleri arasın. Sektörünüz ne olursa olsun, işlerinizde bir hareketlenme istiyorsanız buyurun abi, beni ben yapan, Dadali'yi Dadali yapan 5 milyon dinleyici sizin de müşteriniz olsun Allah'ın izniyle. 0532 659 2052. 0532 659 2052. Arayın, tanrı bırakmayın, direkt arayın, konuşalım. Şu an müsaitim. Akşam 18'de görüşürüz. Rabbime emanet olun. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.

0: Türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı bu başımı.
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla basmında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra e-devletinize tapu durumu düştükten sonra ödeme ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında e-devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
1: Reklam. Radyo 2.

Ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir dağ olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım?

0: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramiç'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramiç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsiniz. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk. Reklam.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Öykü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramiç'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramiç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvaffakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvaffakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvaffakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız. Reklam.
2: Aslan gelen, yürekten giden.

0: var ve daha fazlası.
1: Serkanlamada.
2: Arnavutköy balıkçınız Metin'in sunduğu Serkanlama sona erdi.

0: O halde açın radyolarınızın sesini. Serkan Lama başlıyor. Serkan Lama başlıyor.
1: Arnavutköy balıkçınız Metin'in sunduğu Serkan Lama başlıyor.

Vay vay vay. Nasıl bir yağmur, nasıl bir fırtına. İstanbul bölge bölge tarumar oldu. Sabah saatlerinde hızını artıran, gece saatlerinde yağmaya başlayan, İstanbul'u olumsuz bir şekilde etkileyen, Sultan Gazi'de Esenyurt'ta suların altında kalan araçlar, Esenyurt'ta suya kapılıp giden bir ablamız, İstanbul'da olumsuz hava şartları İstanbulluları zorluyor, bizleri zorluyor. Vallahi ben de yayına zar zor yetiştim. Ne fırtınalar atlattım. Nerelerden yüzdüm geldim. Yani bu Arnavutköy'e, özellikle Başakşehir'e yağmur belki misli misli fazla yağıyor. Mesela Bahçelievlere, Güngören, Esenler'e yağmayan yağmurun ağababası Başakşehir Arnavutköy'e yağıyor. Öyle diyeyim yani. Sultan Gazi. Peki efendim. Her türlü o hava olumsuz şartlarına rağmen yetiştik bir türlü. Cümleten selamun aleyküm. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'ndasınız. Serkanlım ile yayın başladı. Balıkçınız Metin katkılarıyla başladık. Tam balık havası. Bak şu anda şu havayla, şu fırtınayla, bu yağmurla burnuma buram buram balık kokusu geliyor. Peki efendim. Mesajları Instagram Radyo Ekin. Takip ediyorsunuz. Serkan Lama Official sayfam. Instagram. Buradan mesajınızı bana ulaştırıyorsunuz. 541-484-60-60. 541-484-60-60. WhatsApp üzerinden mesajınızı ulaştırıyorsunuz. En son haberler. Konuşacaklarımız var. Haber detaylarımız var. İlginç haberler var. Bugün İstanbul'un olumsuz hava şartlarını da burada. Sizlerin de gördüğü varsa bana mutlaka bildirin. Şu anda trafik çok yoğun. Gerekmedikçe lütfen bugün özellikle ve yarın trafiğe çıkmayın. Kesinlikle bir işiniz yoksa bir yerden bir yere gitmeyin, yolda kalırsınız. Trafik çok yoğun. Acemiler yolda, söyleyeyim yani. İstanbul'da birazdan Seko Mama tahminlerini bir kez daha vereceğiz. Hoş geldiniz. Yayın başladı. Türkülerin kardeşi yayında. Rastgele.

0: Efendim balıkçınız Metin katkılarıyla başladık.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Tam mevsimi, artık tam havası, yağışların olduğu, biraz havanın soğuduğu, balıkların daha lezzetli olduğu ve daha yağlandığı bir hava durumu içerisindeyiz. Ve şu anda balık her şeyden ucuz. Her şeyden ucuz ya, çikolatandan bile daha ucuz. Öyle diyeyim size, bolluk var ama bolluk varken de buzhane malı da var, aman dikkat edin. Yani şu anda verilen para 50 lira da olsa 100 lira olsa bir para yani. Ne yerseniz doğru yerden yemeniz lazım. Balıkçınız Metin 21 yıldır aynı yerde, aynı kalitede, hiç ödün vermedi. Lezzetinden ödün vermedi. Samimiyeti her zaman geldiğiniz gibi. Devlet Hastanesi'ni geçince hemen 100 metre sonra sağdayız. Metro ile aramız 100 metre. Bunun yanında tabii ki geldiğinizde soframızın diğer yıldızları var. Kalamar var. Taptaze günlük özel sosuyla kalamar var. Yine tereyağlı kiremitte karides var. Özel balık çorbamız var. İçerisine atılan özel Trakya'dan getirilen pul biberi. Tuzda pişirilen balık. Çiftli midyemiz günlük ve çiftlik midyesi. Mevsim salatası taptaze ve mevsiminde balık. Palamutundan, levreğinden, çuprasından, sardalyasından, istavriti, mezgiti. Hiç evinizde uğraşmayın. Restorantımızda sizleri ağırlayalım. Balıklar sizden. Efendim tatlılar, çaylar, kahveler bizden. Sadece Radyo 2'nden geliyorum demen yeterli. İrtibat numarasını vereceğim. Akşam için arayın. Ya paket yapalım. Özel kutularında hiç uğraşmayın. Evinizi kokutmayın. 0212 597 81 çift 0. 0212 597 81 çift 0 rezervasyon numaramız. Balık ekmeğimiz devam ediyor. Nostalji tabii mevsiminde. Şu anda ekmeğin arasında palamut var. Özel filetosu çıkartılıyor ve ızgarada pişirilen balık nostaljimizde devam ediyor. Evet, Habibler üzerinden gelince Sultan Gazi Habibler, Arnavutköy'e geldiğinizde Devlet Hastanesi'ni hemen geçtiğiniz gibi balıkçınız Metin 21 yıldır aynı yerde. Tazeliğin, ustalığın ve gerçek balık keyfinin adresi balıkçınız Metin, Metin Tunç. Metin abi selamlar olsun. Yemek sepeti Trend Yol Getir Migros uygulamasında da varız, bilginiz olsun. 0212 597 81 çift 0. 0212 597 81 çift 0.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, bugün türkülerle yolu açacağız. Türkülerle ısınacağız. Türkülerle uzun yol gideceğiz. Türkülerle çalışacağız. Kendimizi türkülere bırakacağız. Mesajları birazdan okuyacağım. Radyo Ekin Instagram 541 484 60 60.

Efendim İstanbul'da yağmurlu hava, yarın da aynı şekilde bu fırtına ne devam edecek? Söyleyeyim. Hava sıcaklığı hatta yarın 4 derece daha düşecek. İstanbul'da aynı şekilde şiddetli yağmur, fırtına yarın da var. O yüzden işiniz olmadıkça lütfen ama lütfen trafiğe çıkmayalım. Yerimizden ayrılmayalım. Birkaç gün bunu yapalım. İstanbul'da özellikle pazar gününe kadar hemen hemen hava böyle. Pazartesi günü biraz hızını düşürecek, yağmur dinmeyecek. Çarşamba gününe kadar yağmur var önümüzdeki hafta. Perşembe günü bir hava açık olacak. Cuması yine yağmurlu gözüküyor. İstanbul'da artık ilkbahar, sonbahar kavramı kalmadı. Direkt yaz kış bozolamaya. Yazın bir yerdesiniz, bir gün sonra kış geliyor. Öyle düşünün yani. Aman dikkat, bakın İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi. Esenyurt'ta bir hanımefendi göle dönen yolda suya kapıldı. Talihsiz kadını vatandaşlar son anda kurtardı. Bildiğiniz suya kapıldı gitti. Allah'tan vatandaşlar anında müdahale ettiler. Araçlar suya gömüldü. Yine Sultan Gazi'de aynı. Sultan Gazi'de alt geçitleri su bastı. Araçlar mahsur kaldı. Trafik içinden çıkılmaz bir hale geldi. Araçlar suya gömüldü. Su baskını nedeniyle trafik tamamen kilitlendi. Selçuklu Bulvarı'nda özel alt geçitinde su birikintileri oluştu. Yani belediye işçisi suya daldı. Bildiğiniz dalgıç gibi dalarak rögar açmaya çalıştığı anlar kaydedilmiş gibi gibi. Aman dikkat. Özellikle bu 1-2 gün, yarın özellikle daha yoğun olacak, bugün ve yarın. Lütfen gerekmedikçe aracımızı çıkarmayalım. Yolda kalırsınız, üzülürsünüz, suya kapılırsınız, su içinde kalırsınız. Yani yapabildiğiniz kadar işlerinizi ötelemeye çalışın. En azından işiniz yoksa, özellikle acemi şoförlere rica ediyoruz. Sizden ricamızdır. Lütfen 2-3 gün trafiğe çıkmayın, olur mu? Evet. Acemi şoförlerimiz. Siz kendinizi biliyorsunuz. Sağa sola bakmayın.

0: Evet, Namık Özel diyor ki balıkçı Metin'e gittim. Senin tavsiyenle de karidesi ilk kez yedim. Yani hiç yememiştim ama tereyağlı karidesi senin tavsiyenle yedim ve bayıldım. Tabii kalamar yedik demiş. Biz çok memnun ayrıldık. Sevgili Serkan'la ama bir gün inşallah senin orada buluşmakta isteriz demişsiniz. Çok sağ olun. Eyvallah. İnşallah ne demek? En yakın zamanda buluşuruz diye temenni edelim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Önemli olan sizin önemsemeniz ve kilometrelerce yoldan hem anlattığımızı dikkate alıp gelip böyle bir kaliteli mekana da kavuşmanız çok bizim için de önemli. Balıkçınız Metin katkılarıyla ilk saatimizi noktalayacağız. Şimdi balığın tam derler ya havası. Balık puslu havayı sever, yağışlı havayı sever. Rüzgarlı havayı sever, soğuğu sever. O yüzden en lezzetli zamanında bugün canınız balık çektiyse hiç evinizde uğraşmayın. Ayıklamasıymış, kokusuymuş, şuymuş, kızartmasıymış, yok bilmem fırına atılmasıymış, hiç uğraşmayın. Biz ızgarada bu işi sizin için yapıyoruz. Geliyorsunuz, mevsim balığınızı seçiyorsunuz. Öncesinde karidesli, tereyağlı karidesinizi yiyorsunuz, kalamarınızı yiyorsunuz. Günlük çiftlik midyesinden mutlaka tadına bakıyorsunuz. Çorbayı az da olsa balık çorbanızı içiyorsunuz özel acısıyla. Ve balığınız geldiğinde harika bir balık festivalini balıkçınız Metin'de yaşıyorsunuz. İrtibat numarasını vereceğim. 0212-597-81-0 0212-597-81-0. Sultan Gazi'den gel Arnavutköy Devlet Hastanesi'nin hemen yanı. Metro ile aramız 100 metre. Balıkçınız Metin. Yemek sepeti Trendyol Getir Migros uygulamalarında varız. Öncesinde özel organizasyonlarınız, bayi toplantısı, aile toplantısı, nikah yemeği gibi özel salonumuzda sizleri ağırlayabiliriz. Balıklar sizden, efendim tatlılar, çaylar, kahveler bizden. Tatlıya, çaya, kahveye para vermiyorsunuz. Balığınızın parasını, yediğinizin parasını ödüyorsunuz. Tatlınız, çayınız, kahveniz bizden. Sadece radyo ekinden geliyorum demen yeterli. 0212-597-81-0 Arnavutköy Devlet Hastanesi'nin hemen yanında 21 yıldır aynı samimiyet, aynı lezzet. Bir firma 20 yıldır ayakta duruyorsa mutlaka iyi sebepleri vardır. 0212-597-81-0 balıkçınız Metin katkılarıyla ilk saati noktalayalım.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Sevgili Vahap, Vahap Tunç, sevgili Serkan'a, sevgili Metin Tunç, orada çalışan bütün ustalarımıza, emekçilerimize armağan olsun bu güzel türkü. İkinci saatimize merhaba diyeceğiz. Birazdan mesajları da okumaya başlayacağız.

Aydın Life Mobilya Serkan'la Mayı sunar. Aydın Life Mobilya iletişim 0532 511 64 55.

Efendim ikinci saatimizdeyiz. Bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Cümleten selamun aleyküm. Radyo Ekin'desiniz, Serkan Lama ile berabersiniz. 18'e kadar beraberliğimiz devam ediyor. Birazdan mesajları okuyacağım. Instagram Radyo Ekin sayfamızı takip edin. Serkan Lama official sayfam. Ortak sayfam 541-484-60-60. 541-484-60-60. WhatsApp üzerinden de mesajları okuyacağız. Bu saatimizde mobilyada imalatçınız, üretici firma ve üreticiden direkt tüketiciye aracı olmadan toptan fiyatına Aydın Life Mobilya'da harika indirimler, ödeme kolaylığı var. Kulağınız bende olsun, birazdan detayları.

0: Evet, beraberimiz devam ediyor. Güzel bir Şerif Kayran türküsü. Nuri sesi güzel yorumuyla. Nuri dayımız, rahmetle anıyorum. Efendim, beraberimiz devam ediyor. Bu saatimizde Aydın Life mobilya katkılarıyla devam ediyoruz. Efendim, kalitenin, şıklığın, uygun fiyatın İstanbul'daki adresi Aydın Life Mobilya'da. Üretici firma, imalatçı firma diyor ki ben bunu toptan verdiğim fiyata tüketiciye, yani vatandaşa vereceğim diyor. Süleyman Aydın. O yüzden ev eşyasını yenilemeye çalışanlar, düğün hazırlığı yapanlar. Efendim, koltuk takımları imalattan 25 bin lira. Yatak odası takımları 35 bin lira. Yatak, baza, başlık takımları 25 bin liradan başlıyor. Düğün paketi. Efendim, içerisinde yatak odası var. Yemek odası var. Koltuk takımı var. Yatak, baza, başlık var. 100 bin TL diyor efendim. 100 bin TL. Üreticiden direkt tüketiciye. Hem peşin ödeme kolaylığı var, hem kredi kartı var, hem de elden senet ödeme imkanı. Aydın Life Mobilya'da sizleri bekliyor ve Türkiye'nin her yerine mobilyalarını gönderiyor. Aydın Life Mobilya nerede olursanız olun. Şu anda Sinop'ta mısın? Hemen ara, Sinop'a gelsin. Kastamonu'da mısın? Bartın'da mısın? Ve şu anda Radyo 2'nden duydum dedikten sonra da artı %5 özel Radyo 2'nin indirimi de isteyeceksiniz. Normal etiket fiyatını göreceksiniz orada zaten. Yani özellikli olduğunu anlatmak istiyorum. Normal fiyatın etiketini göreceksiniz, alışverişinizi yaptıktan sonra %5 indirim daha. Radyo 2'nden geldim duydum demeniz size %5 kazandıracak. Sultan Gazi Ordu Caddesi'ndeyiz. İki Telli Mehmet Akif Caddesi'ndeyiz. Rami'de eski açık otopazarı karşısında Aydın Life Mobilya sizleri bekliyor. Telefonlarımızı vereceğiz, irtibat numaramızı vereceğiz. 0532 511 64 55 532 511 64 55 aydınlifemobilya.com web sayfam, Instagram, Facebook. Yani modellerin hepsini şu anda hem aradığınızda WhatsApp'tan gönderirler, Instagram'dan bakabilirsiniz, Facebook'tan, web sayfamızdan, ama tabii ki mağazamıza geldiğiniz zaman orada görmediğiniz çeşitleri de göreceksiniz. Güzel değil mi? 100 bin liraya düğün paketi veriyorum, 25 bin liraya koltuk takımı veriyorum ve bunu elden senetle de ödeyebilirsiniz diyorum ve Radyo Ekin'den geliyorum dediğinizde de artı %5 indirim alıyorsunuz. 0532 511 64 55 532 511 64 55 Aydın Life Mobilya.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim, mesajları okuyacağız. Radyo Ekin Instagram 541 484 60 60

Efendim devam ediyoruz mesajlara. Şimdi bakalım kimler dinlemedi, kimler bizimle. Nerelerdesiniz? Yağış var mı? Problem var mı? Instagram Radyo Ekin 541-484-6060 mesajınıza bakalım. 541-484-6060. Evet, selamünaleyküm yayınlar Serkan abi, kulağa gelsin Ahmet Satılmış'tan. Gün doğmadan oradayım eserini çalarsanız sevinirim, anlatır hemşehrilerimize ve sana gelsin demişsin. Eyvallah. Yaşar Selçuk

Evet, Palamut'la alakalı bir haber paylaşmışlar benimle. Yani 35 ve 50 liraya kadar düşmesinden dolayı piyasa dengesinin sağlanması amacıyla palamut avcılığına geçici bir süre ara verilmesini talep etmişler. Amacın avcılığı tamamen durdurmak değil, balıkçının hakkını savunmak olduğunu vurgulamışlar. Yani vatandaş bir şeyi uygun yediği an müdahale ediyorlar. Anca bunu diyebiliriz. Elazığ Asçelik ofis mobilyalarından selamlar. Mehmet Yakar'dan bir türkü çalar mısın? Erdal Samancı. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, bol, rızıklı programlar. Ekspres Ayakkabı Bakım Merkezi İbrahim Gürlevik.

Kaplan, Memarat'tan bir eser istiyorum. Başta siz olmak üzere tüm İlgin Tekstil'deki mesai arkadaşlarıma armağan olsun demişsin. Sayra Masal göndermiş mesajını. Seyfi Doğanay'dan Kimsesizler Ülkesi çalar mısın? Tekstil camiasına gelsin. Nisur Tekstil'den Bayram Argum. Yine mahalle coşuyor demiş. Eyvallah. Bayram. Kılıç Aslan tekstil çalışanları ve patronlarına Karahasan'dan Öldürün Ne Olur çalar mısın? Ben Hatice demiş.

Sevgili Erkan, sana da armağan olsun. Abi trafik çok kötü. Senin dediğin gibi işi olmayan aman trafiğe çıkmasın. Bir de bunun dönüşü var. 5'i var, 6'sı var, 7'si var. İstanbul'da artık trafik saatinin bir kavramı kalmadı. Her yer trafik. Bir Malatya Türküsü alır mısın? Yılmaz göndermiş mesajını. Peki efendim.

0: saran bobo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz.
3: Diyarbakır yoluna le Diyarbakır yoluna.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Serkan Yayında.
5: Serkan Yayında.
4: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler.

Evet, Ayşe Dinçer yeni eseri Duman'ı üzerinde 0 kilometre armağan ettik. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda, Radyo Ekin'de fırtınalı, yağmurlu, yağışlı bir havada içimizi ıslatan türkülerle devam ediyoruz. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram Serkan Lama Official sayfam 541-484-60-60. Mesajınızı buradan ulaştıracaksınız. Efendim, dün gece Galatasaray'ımıza üzüldük. İlk yarı iyi oynadığı maçta dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi Barcelona'ya 4-1 mağlup olduk. Üzüldük. Bugün galibiyetimizi, tesellimizi Fenerbahçe'de arayacağız. Deplasmanda Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Fenerbahçe'miz İngiltere'de Aston Villa'ya konuk olacak. Slovak hakem yönetecek maçı. TRT1'den canlı yayınlanacak. Saat 22'de Villa Park'ta oynanacak. Aston Villa İlk maçında deplasmanda 3-2 mağlup etti Kulüp Brugge. Ve 18 yıl sonra elemelere katılan Fenerbahçe'miz ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'mizden bugün galibiyet bekliyoruz ve başarılar diliyoruz efendim.

0: Efendim bu saatimizin de yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunmaktayız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim Aydın Life Mobilya katkılarıyla devam ediyoruz. Tabii ekonomik anlamda zor günler geçiriyoruz. Kiralar pahalı, eğitim pahalı, market pahalı, pazar pahalı. Bunun yanında tabii ki bizler de hem eşyamızı değiştirmek istiyoruz. Yıllardır evlenmişiz ama 10 yıldır, 20 yıldır aynı eşyayı kullanıyoruz. Şartların oluşması lazımdı. Efendim şartlar da oluştu. Şimdi en önemlisi kredi kartına taksit, evet yapılıyor ama kredi kartı olmayanlara da elden senet imkanı, hem de üretici firma 25 bin lira koltuk fiyatlarımız, yeni trend renkler Aydın Life Mobilya'da, yatak odası takımları 35 bin lira, yemek odası takımları 35 bin lira, yatak baza başlık seti 25 bin liradan başlıyor. Düğün paketinde neler var? Yatak odası var, yemek odası var, koltuk takımı var, yatak baza başlık var. Tamamı ne kadar? Tamamı 100 bin lira. Gittiniz Radyo 2'nden geliyorum dediniz, bir de %5'iniz var indirim. Nakitte de indiriminiz var. Yani evinizin her köşesinde indirim var. Aydın Life Mobilya. Biz üretiyoruz. Toptan verdiğimiz fiyata da. Ben duş aldım gezersin. Hiç yine değil. Tüketiciyi buluşturuyoruz aracı olmadan diyor efendim. Ve Türkiye'nin her yerine de ulaştırıyoruz mobilyalarımızı. Telefon numarasını, WhatsApp numarasını vereceğim. 532-511-64-55. 532-511-64-55. Evlenecek olanlar, evet sizler uzun meşakkatli bir yola çıkıyorsunuz. Masraflı bir yola çıkıyorsunuz. Bunu yaparken de üzerinizden yükü alacak olan Aydın Life Mobilya'da 100 bin lira düğün paketi, yatak baza başlık, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı. Elden senede ödemesi kolaylığı ile %5'te indiriminiz var. Gittiğinizde sadece Radyo 2'nden Serkan Lama'yı duyduk geldik demen yeterli. Instagram'dan takip et, Facebook'tan takip et. Web sayfamız aydınlifemobilya.com. İrtibat numaram 532-511-64-55. 532-511-64-55. İki Telli'de Mehmet Akif'teyiz. Sultan Gazi'de Ordu Caddesi numara 112'deyiz. Rami'de de Açık Otopazarı, eski Açık Otopazarı karşısında Talimhane Caddesi'ndeyiz. Yazdık mı? 532-511-64-55.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet bu saatimizde noktalıyoruz. Üçüncü saatimize merhaba diyeceğiz. Mesajlarınızı okuyacağız. Radyo Ekin Instagram sayfam. Serkan Lama Official sayfam. 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden de mesajlarınızı bana ulaştırıyorsunuz.

Aydın Life Mobilya Serkan Lamayı sundu. Aydın Life Mobilya iletişim 0532 511 64 55.

0: Serkan Yayında.
1: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler.

Efendim 3. saatimize merhaba dedik. 13 itibariyle başladık. Türkiye'nin tercih edilen, dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin. Türkülerin kardeşi Serkan Lama yayında. İstekler arasında Ahmet Satılmış vardı. Tüm Sivaslı hemşerilerimize armağan ettik bu güzel türküyü. Efendim mesajlarınızı bu saatimizde de okuyacağız. Radyo Ekin Instagram sayfam 541-484-60-60 541-484-60-60. Buradan da mesajları okuyacağız. Bu saatimizde tabii bu havalarda da çok lezzetli hale gelen efendim Cabir Cabir Kebap katkılarıyla başladık. Cağ Kebabı'nda işin ustasından, işin ehlinden birazdan da anlatacağım detayları. Başakşehir'de Metrokent 5. etapta İmam-ı Azam Camisi'nin karşısında Cabir. Doğru adres, yerken mutlu olursunuz, ayrılırken mutlu olursunuz. Ödemenizi yaptıktan sonra da güler yüzünüzle ayrılırsınız. Zaten iş bu. Yediğinizden memnun kalırsanız ödediğinizden de memnun kalıyorsunuz. Birazdan da detayları anlatacağım. Cabir katkılarıyla devam ediyoruz. Evet sevgili Hilal, Serkan Bey biraz önce de palamuttan bahsettiniz. Neden diyor ki biz bir şeyi vatandaş olarak uygun yemeye hakkımız yok mu? Tam mevsiminde şu anda yasak getirilmiş. Şimdi marketlerde palamutun tanesi 40 TL'ye kadar düştü. Ve denizlerimizde son yıllarda eşi benzeri görülmemiş bir palamut bolluğu var. Adeta palamut içerisinde yüzüyoruz. Vatandaş tam böyle temiz, sağlıklı protein kaynağı olan palamuda doyarken İstanbul İl Deniz Ürünleri Avcılar Üreticiler Birliği, İstanbul Denbir diye geçiyor, palamut avcılığına geçici süreyle ara verilmesi çağrısında bulundu. Denbir demiş ki palamut bolluğunda balık fiyatları düşürüldüğünü ve balıkçıların burada zarar ettiğini iddia etmiş. Ve düşen fiyatları telafi etmek için de daha fazla palamut avlanıyormuş. Bu da fiyatları daha da düşürerek sektörü kısır döngüye sokuyormuş. Ve Denbir de çözüm olarak da palamut avcılığına 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.08'e kadar geçici olarak ara verilmesi çağrısında bulunmuş. Şimdi bu çağrıda bulunanlar tuttukları balığı yemiyorlar galiba. Şimdi protein eksikliği çeken birileri bu açıklamayı yapar, halk ucuza balık yiyor diye rahatsız mı oldunuz diye sorar. Tabii ki balıkçıların işçilik, mazot, ağ tamiri, tekne bakımı birçok masrafı var. Herkes emeğinin de karşını almalı. Kimse balıkçının zarar etmesini de istemez. Ama palamudun bol olmasını istemeyenler aradaki aracılar olabilir. Onu söyleyeyim yani. Yani palamut çok olunca daha çok uğraşıyoruz, az tutalım, pahalıya satalım diye biz bunu anladık yani. Yani vatandaş yıllardır balığı pahalı bulduğu için ulaşamıyordu. Yani bir çupra yemezsin, bir levrek yemezsin, pahalı. E şimdi balık bolluğu var. Yani bu bolluktan herkes faydalansa kötü mü olur? Şu anda çocuklarımız herkes bol bol palamut yese, bunun vitamininden faydalansa güzel olmaz mı? Yani bu zihniyet birçok sektörde maalesef var. Bazıları bolluk ve ucuzluk olunca kızıyor. Şimdi domates, biber vesaire çok olunca çöpe döküyorlar. İnternette araştırırsanız eskiden bolluk yaşandığı dönemlerde balıkların çöpe, denize döküldüğü haberleriyle karşılaşırsınız. Yani serbest piyasada arz talep dengesi vardır. Eğer palamut para kazandırmıyorsa avlanmaz. Para kazanılıyor ki balıkçılar avlanıyor. Tezgahlara şu anda bereket yağmış. Allah'ın verdiği bu nimeti israf etmeden depolamak, taşıma ağını genişletip daha da çok pazara ulaştırmak ve aracıları devre dışı bırakmak mümkün. Ancak palamutu az avını az yaparsak daha pahalıya satarız anlamına gelen bir çağrı serbest piyasaya müdahaledir, fırsatçılıktır. Bu da rekabet kurumunu ilgilendiren bir hadisedir. Onu söyleyeyim. Vatandaşı biraz rahat bırakın ya. Vallahi ya.
Nereden nefes alacağız biz ya?

0: Efendim beraberimiz devam ediyor. İsteklerinizi de yerine getiriyoruz. Efendim Cabir Kebap katkılarıyla beraberimiz devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Et işi vicdan işi. Dün yine tahşiş edilen Tarım Bakanlığı'nın sahte ürünleri bize yedirmeye çalışanları yine yayınlandı. O yüzden gerçekten et işi vicdan işi. Nerede yediğiniz önemli ama ne yediğiniz çok çok önemli. Verdiğiniz paranın hakkını alabileceğiniz efendim Balıkesir kıvırcık kuzusundan yapılan doğru et bu. Doğru terbiyesini de yaparsanız, doğru pişirme tekniğini uygularsanız ki bu mutlaka meşe odunu olmalı. Ve işini yapan, vicdanıyla yapan ustayı da başına koydunuz efendim. Odun ateşinde pişen yatık döner dediğimiz Erzurum usulü pişirilen cağ kebabı. Dışı nefis kızaran, yavaş yavaş kızaran ve içi yumuşacık eti olan ve o suyunu bırakmayan, yediğinizde damak çatlatan lezzetiyle efendim Cabir, cağda bir numara. Geldiğinizde zaten bunu restorantımıza girdiğinizde kış bahçemiz içeride sıcacık mekanımızda lavabolar 5 yıldız mavi bayrak tertemiz hijyen. Bir şiş, iki şiş, üç şiş yemeğe doyamayacağınız lezzette cağ kebabına sizleri efendim Cabir Metrokent 5. etap Başakşehir'de İmam

ben çorba içmem dersen, Erzurum'dan getirilen özel kadayıf dolmamız, sıcacık cevizli ikram, hangisini istersin? Radyo ekinden geliyorum diyorsunuz. Cağ kebabı sizden, çorbanız ya da kadayıf dolmanız, çaylar, kahveler bizden. Tabii rezervasyon numaramızı hemen verelim. 0212 877 1998. 0212 877 1998. Yazdık mı? Efendim, kilo ile hem restoranımızda hem de paket servisimizde hassas teraziyle kilo ile cağ kebabımız var. Yemek sepeti Trendyol Getir Migros uygulamasında varız. Sabah 9-10 açılışımız, hazırlığımız, gece 24'e kadar hizmetinizdeyiz. Cağ bir yazın, cağ yazarken biri rakamlı yazın. Bizi takip edin Instagram'da. Buradan çekiliş yapacağız önümüzdeki günlerde. Doyasıya cağ kebabı vereceğiz. Takip edenler arasından. Özellikle dışarıda organizasyonlarınızda olur ya, bir asker yemeği olur, nikah yemeği olur, pikniğiniz olur, bayi toplantısı, dernek toplantısı olur. Efendim, ekibimiz geliyor, cağ kebabını sıcacık olduğunuz yerde kesiyoruz. Harika bir organizasyonu sizinle birlikte imzaya atıyoruz. O yüzden bizden mutlaka fiyat alın. 0212 877 1998. 0212 877 1998. Başakşehir 5. etap Metrokent İmam-ı Azam Camisi'nin karşısında Cabir, Feyzullah Ustam, Ferdi Ustam, şu anda ateşin başında Özgür Çölükoğlu ve sevgili Mesut. Tüm çalışan ekibe, müşterilerimize, müdavimlerimize selamlar olsun.

Efendim, mesajlarınıza şöyle bir göz gezdirelim. Kimler dinlemedi, kimler bizimle? Kimler yağmurda, kimler zorda, kimler trafikte, kimler çalışıyor? Instagram Radyo Ekin 541-484-60-60. Yakup Yerdelen, fırtına da olsa, kar da yağsa her daim dinliyoruz demiş. Yakup Yerdelen, eyvallah Yakup Baba. Her zamanki gibi Kübra Tağmu da dinlemedi. Diyarbakırlı Songül için Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun eserini rica ediyoruz demişsiniz. Evet sevgili Yusuf Savcı. Yusuf'um selamlar olsun. Sen neredesin ya? Erzincanlı Atilla Özkan, servis şoförüyüm Kartal Yakacık'ta. Öğrenci servis çekiyoruz, programımızı zevkle dinliyoruz. Şu anda seyir halindeyiz. Araçta bulunan hostes ablalarımız için güzel bir türkü istiyoruz ve hepinizi saygı ve sevgilerimize selamlıyoruz demişsiniz. Ekmeğini yollardan kazanan tüm şoför esnafıma Erzincanlı Atilla Özkan selamlar. Evet sevgili Birgül, sağ ol, teşekkür ediyorum Birgül. Çok sağ ol. Biz de sizleri seviyoruz. Ender Malkır'dan yollar seni gide gide usandım eserini. Eşime gelsin, kolay gelsin. Şimdiden teşekkürler, çalar mısın demişsin. Seher Durak göndermiş mesajını.

Hemen güncelliyorum sayfamı. Her zaman olduğu gibi sesindeyiz. Benim kıymetli abim topraktan Malatyalı, sevdiğim formatın uygunsa Ahmet Koncuk. Hayırlı yayınların olsun demiş Ahmet'im. Sana da bu güzel Ercan kardeşimizin türküsünü armağan ettim, olur mu? Selamlar olsun. Bayramtepe'den İbrahim Korkusuz, Malatya'da herhangi bir türkü istiyorum. Hayatullah Köse abimi, Ömer'e ve onların iş arkadaşlarının hepsine armağan olsun. Ramazan Korkusuz, Muhammed Temel, Zeynep Korkusuz aşiretine gelsin. Seni dinlediğim zaman her zaman mutlu oluyorum demiş sevgili İbrahim Korkusuz. Eyvallah İbrahim. Başakşehir Bayramtepe dinlemede demiş. Mutlu Özkan. Eyvallah. Trafik de olsa, yağmur da olsa seninle güzel demiş. Çok sağ ol. Kılıç Aslan Tekstil dinlemede selamlar olsun. Kılıç Aslan Tekstil. Evet Serkan, senden Allah razı, sevgili Serkan, Allah senden razı olsun. Bu kadar dürüst ve kaliteli program yaptığınız için sizin gibi değerli sunucular lazım. Sizleri seviyoruz. Çaldığınız bütün türküler güzel. İmparator'dan Türkmen Gelini çalarsan sevinirim. Ayşe Hanım göndermiş mesajını. Ayşe Hanım çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ne güzel. Muhammed abi selamlar olsun. Şu anda sizleri Almanya'da Duisburg'da dinliyoruz. Burada Radyo 2'ni aramızda da geldiğimizde konuşuyoruz. Çok sık dinleniyorsunuz Almanya'da, bilginiz olsun demişsiniz. Eyvallah. Biliyoruz. Çok sağ olun. Kolay gelsin Ali Yayın'dan. Şu an sizleri dinliyorum. Kartal tarafındayım. Aykut Can, Nazmi Can'dan bir türkü istiyorum demişsiniz. Nazmi Can'la bir Kerkit Vadisi'ne doğru inelim diyorsunuz yani. Peki. Evet sevgili Burhan, Mehmet Balaban'dan Berde Berde demişsin. Şu anda Mehmet Balaban kulaklarında. Mesajınızı ulaştırın. Saat 18'e kadar buradayız.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
0: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Saadettin Ervüz, 0555 075 0915, 0555 075 0915.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz.
4: Diyarbakır yoluna, le Diyarbakır yoluna.
3: Eviniz evinizi yenilemenin tam zamanı. Kalitenin, şıklığın ve uygun fiyatın adresi Aydın Life Mobilya. Koltuk takımları sadece 25 bin. Yemek odası takımları 35 bin. Yatak odası takımları sadece 35 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni evlenecek çiftlere özel düğün paketleri ise sadece 100 bin TL. Üstelik peşin ödeme, kredi kartına taksit ve elden senet seçenekleriyle Aydın Life Mobilya. Evinizin ihtiyacı, bütçenizin dostu. Detaylı bilgi ve sipariş için 0532 511 64 55.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Serkan Yayında.
5: Serkan Yayında.
4: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkan Damar devam ediyor. Devam ediyor.
2: Radyo 2.

0: Efendim Kerkit Vadisi'ne indik. Bayburt'a selam da çaktık. Selamlar olsun. Bayburt hemşehrilerimize de armağan olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim Cabir Kebap katkılarıyla beraberliğimizin 3. saatimizin de yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Yani bazı lezzetler vardır. Evet, anlatıyoruz sizlere. Doğru yerde buluşturmaya çalışıyoruz. Bazı lezzetler vardır. Daha böyle kokusuyla insan iştahını açar girdiğinizde. Yani mekana girdiğinizde anlarsınız onu. Bazı sofralar vardır. Başına oturduğunuzda kendinizi böyle Erzurum'da eşsiz bir lezzet dünyasında hissedersiniz. İşte o lezzetlerin en özeli, en iddialı olanlarından bir tanesi odun ateşinde, meşe odununda pişen ve Balıkesir kıvırcık kuzusundan yapılan, dumanıyla iştah kabartan, her lokmasında etin gerçek lezzetini hissettiren ve o şişlerde, can şişlerinde Erzurum usulü pişen, dışı nefis kızarmış, içi yumuşacık olan ve o suyunu hala bırakmamış, damak çatlatan lezzetiyle, kendine has özel terbiyesiyle, aromasıyla sizleri Cabir'de cağ kebabı yemeye davet ediyoruz efendim. Eğer bugün bir cağ kebabı yiyelim ya da hafta sonunda cağ kebabı yiyelim ya da ailemizle bir yemeğe gidelim diyorsanız efendim, doğru adreste sizleri 5. etap Başakşehir Metrokent'te İmam-ı Azam Camisi'nin karşısında buluşturuyoruz. Hem kışlık bahçemiz hem içeride restoranımız. Geldiğinizde rahat edeceğiniz bir ve giderken de memnun kalacağınız bir lezzet Cabir'de. Soframızın diğer yıldızı kemik suyundan hazırlanan ilik suyu çorbamız. Özel. Tam bir şifa deposu. Şu anda hastalık kol geziyorken mutlaka az da olsa içmenizi tavsiye ediyorum. Ama şöyle yapıyoruz. Sizler radyo ekinden geliyorum dediğinizde efendim ilik suyu çorbasını ikram edeceğiz sizlere. Ya da Erzurum usulü cevizi kadayıf dolmasını. Çayımız kahvemiz ikram. Yani cağlar sizden, cağ kebabı sizden, ilik suyu çorbanız ya da kadayıf dolmamız, çayımız kahvemiz, bunlar radyo ekinden geliyorum dediğinizde efendim size ikram edecekler. Burada mesele sadece karın doyurmakta değil, ne yediğinizi bilmek, kaliteli et yemek ve ödediğiniz paranın da hakkını alıp evinize dönmek. Rezervasyon numaram 0212 877 1998 0212 877 1998. Instagram Cağ yazıyorsunuz, bir rakamla Cabir. Mutlaka bizi takip edin çünkü burada çekiliş yapacağız. Doyasıya cağ kebabı keyfini yaşatacağım sizlere. Ayrıca hassas teraziyle, kilo ile cağ kebabı istiyorsanız hem restoranımızda veriyoruz hem de sizlere paket servisimizde kilo kilo cağ kebabını gönderiyoruz. Özel organizasyonlarınızda, bayi toplantısı, dernek toplantısı, düğün, dernek, ne var ise özel gününüzde biz yanınızdayız. Hemen bizimle iletişime geçin. Ustalarımız gelecek, tezgahımızı kuracağız. Cağlarımızı taze taze kesip misafirlerinize ikram edeceğiz. O yüzden rezervasyon için ve bilgi için de arayın. 0212 877 1998 0212 877 1998. Odun ateşinde harika kokusu, meşe odunda pişen cağ kebabımız. Ve şişten kesilen, cağlarda verilen cağ kebabımız. Yanında mezeleri, tabii ki yanında pişmiş biberi, domatesi. Yani tam bir lezzet fırtınası sizleri Cabir'de bekliyor. Evet evet, Başakşehir Metrokent 5. etap İmam-ı Azam Camisi'nin karşısında Cabir.
1: Tanıtıcı reklam.

Peki bu saatimize de veda ediyoruz. Ve dördüncü saatimize merhaba diyeceğiz. Burası Radyo Ekin. Serkan kardeşiniz yayında. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram 541-484-60-60 gönder mesajını gelsin.

0: Serkan Yayında.
1: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda.

Evet, Şirin Erzincan, tüm Erzincanlı hemşerilerimize selamlar olsun. Bu saatimizde de Erzincanlı hemşerilerimizi selamlayarak başladık efendim. 13 itibariyle Türkülerin Kardeşi yayındaydı ve 4. saatimizdeyiz. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram sayfamızdan okuyacağız. 541-484-6060 WhatsApp üzerinden gelen mesajları okuyacağız. İstanbul'da yoğun yağış devam ediyor. Aman dikkat, gerekmedikçe dışarı çıkmayalım. Bugün yarın hem fırtına var hem yoğun yağmur yağışı var. Birçok insanımız suyun içerisinde, su birikintilerinin, alt geçitlerinin, yani birçok ilçelerde problem var gibi duruyor. Aman dikkat. En azından bu 1-2 gün gerekmedik şu aracımızla, özellikle acemi olanlar, rica ediyoruz acemilerden. 2 gün metre kullanın be. 2 gün. Olur mu? Efendim bu saatimizde Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla beraberimiz başladı. Selçuk Balcı konserimiz şu anda bilet satışları başladı. Yoğun bir şekilde yerler ayrılıyor. 30 Ekim Cuma günü saat 19'da harika bir menüyle birazdan bahsedeceğim. Selçuk Balcı, Atma Türküler, Karadeniz Türküleri, Horonlar. Zengin bir menü, alkolsüz ailenize gelebileceğiniz Boğazköy Aden'de birazdan da detayları paylaşacağım. Ve 14 Kasım Cumartesi saat 19'da da Zekeriya Ünlü, yine mendilleri hazırlayın. Zekeriya Ünlü Boğazköy Aden'de sevenleriyle tekrar yoğun istek üzerine buluşacak. Bu detayları birazdan anlatacağım. Evet, maalesef Ankara'nın abisi olarak bilinen tutuklanmış, cezaevine gönderilmiş. MASAK incelemiş. Ankara abisinin hesaplarında 860 bin işlem yapıldığı öne sürülmüş. 860 bin işlem. Ya kime güveneceğimizi şaşırdık. Haluk Levent, insanlar ahbap güvendiler. Suistimalden cezaevinde. Ankara'nın abisi, herkes sosyal medyada yoğun bir takiple, yardımlar da yapılıyordu yoğun bir şekilde. Cezaevinde. Yani bir insanın çaresizliğini kullanmak, umudunu söndürmek, yardımseverliğini istismar etmek kadar ağır ne olabilir? Yani insanlar bir garibana, ihtiyacı olana yardım edebilmek, bir çocuğun yüzünü güldürebilmek, bir ailenin sıkıntısını giderebilmek, sofrasına katkı sunabilmek, cebindeki son kuruşunu bile paylaşabiliyor. Çünkü biliriz ki yardımlaşmak insan olmanın, merhamet ise insan kalmanın gereği. Ancak yardım faaliyetleri üzerinde yasa dışı para trafiği yürütüldüğüne ilişkin iddialar ve toplumun vicdanında da derin yaralar açtığı ve kamuoyuna yansıyan iddiaların tamamı elbette hukuk çerçevesinde araştırılmalı, gerçekler ortaya çıkartılmalı, suçluluğu kesinleşenler de hukuk önünde hesap vermeliler. Fakat burada asıl olan, acı olan şu: birileri gerçekten yardıma muhtaç insanların üzerinden çıkar sağlıyorsa, yalnızca insanların parasını değil, iyiliğe olan inancını da çalmış oluyor. Yani bir kişinin yaptığı kötülüğün bedelini gerçekten ihtiyaç sahibi binlerce insan ödememeli. Yani yardım kuruluşları şeffaf olmalı. Bağışların nereye gittiği açıkça gösterilmeli. Yapılan her yardım hesabını verebilmeli. Yani iyilik kimsenin arkasına saklanacağı bir maske olmamalı. Asıl utanç ne biliyor musunuz? İnsanların merhametini kendi çıkarına alet etmek. Biz yine yardımlaşalım, yine paylaşalım, yine ihtiyaç sahibinin elinden tutalım. Ama artık iyiliğimizi de sorgulayarak, araştırarak ve hesabını sorarak bunu yapalım. Allah gerçekten ihtiyaç sahibinin yanında olanlara Allah razı olsun.
iyiliği istismar edenleri de hukuk ve vicdan önünde hesap vermekten inşallah mahrum bırakmasın diyoruz. Böyle bir durum oluşmuş. Ankara'nın abisi tutuklanmış. Peki garibanın hiç abisi olmayacak mı? Bu da mı gol değil ya?

0: Evet, Boğazköy Aden Tesisleri katkılarıyla devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Boğazköy, evet. Şu anda yağmurlar var. Hava kapalı. Yazın başka bir güzel ama kışın da kendine çok ayrı özel bir yeri var. Boğazköy Aden'in geldiğinizde zaten göreceksiniz. Kışın kır kahvesinde, odun ateşinde sobanın yanması, özel alanlarda, yine size ayrılan özel localarda, sıcak localarda, semaverde çayınız, restorantımızda yediğiniz yemek sıcak alanda ve tabii kendin pişir kendin ye. Yine özel alanlarımızda, özel localarda etini kasabımızdan, sucuğunu, köfteni, mantarını, domatesini, biberini, her şeyini alıyorsun. Özel ayranını alıyorsun, açık ayranını. Ve kendin pişir kendin ye. Boğazköy Aden 200 dönüm üzerine kurulu. Gün geçirebileceğiniz, çocuklarımızı ata bindirebileceğiniz. Tabii midilli at da var. Binicilik dersleri de veriyorlar. Çocuk köyümüz var. Boya savaşlarının yapıldığı alanımız var. ATV ile hele şu yağışlarda başka bir tadı var. Safari sevenler, eğlenceyi sevenler, adrenalin isteyenler ATV'lerle sizler 200 dönümü harika bir organizasyonla gezebilirsiniz. Yine kır düğünü açık alanımız ve kapalı alanımız, düğünlerimiz var. 1500 kişilik kız isteme alanlarımız var. Artık serpme kahvaltı değil, seçmeli kahvaltı var. Artık israf yok, yediğiniz kadar ödeme devri var. Geliyorsunuz, serpme değil seçme kahvaltıyla seçtiğiniz kahvaltıyı yediğiniz kadarını ödüyorsunuz, kalkıyorsunuz. Ve muhteşem konserlerimiz başladı. 3 Ekim'de Zekeri Ünlü ile buluştuk. Tıklım tıklım doldu, kapılardan döndünüz. Bu ayın sonunda 30 Ekim'de Cuma günü saat 19'da zengin bir menü, alkolsüz, ailenizle gelebileceğiniz, olur ya bir doğum günü ya da bir evlilik yıl dönümü ya da ailenize bir toplantı ya da çalışanlarınıza bir jest. Karadeniz müziğinin genç yıldızı, atma türküleri harika programıyla, kemençesiyle sevgili Selçuk Balcı, 30 Ekim Cuma saat 19'da Boğazköy Aden'de sevenleriyle buluşuyor. Rezervasyonları

0: için hemen arayın. 0530 729 47 25. 530-729-47-25, ayın 30'unda saat 19'da Cuma günü alkolsüz eğlencenin adresi Boğazköy Aden'de Selçuk Balcı sizlerle buluşuyor. Ayın 14'ünde yoğun istek üzerine mendilleri hazırlayın. 20 kişilik dev ekibiyle Zekeriya Ünlü, halaylar, hoyratlar, muhteşem bir programı geride bıraktık. Yoğun istek üzerine de 14 Kasım Cumartesi saat 19'da zengin bir menü, alkolsüz ailenize gelebileceğiniz sıra gecemiz Zekeri yönüyle. Rezervasyon numaramız 530-729-47-25. 530-729-47-25'ten rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz. 30 Ekim Selçuk Balcı, 14 Kasım Zekeriya Ünlü, Boğazköy Aden Instagram'dan takip edin. Bizden haberiniz olsun. Anlattıklarımı, hayal ettiğinizi şu anda Instagram'a girdiğinizde zaten Boğazköy Aden'de göreceksiniz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki, Zekeriya Ünlü'nün sizlere selamı var. Seçmiş olduğu bu türkü Bala Remzi'nin sevenlerine armağan olsun.

Evet sevgili Ebu Bekir İsteydi İmparator Arguvanlım, armağanetik mesajlara bakalım. Instagram Radyo Ekin 541-484-6060 gelen mesajlara hemen bakıyorum. Hemen güncelliyoruz sayfamızı.

Selamünaleyküm. Recep'imden Karadeniz meşap çalar mısın? Cem İris göndermiş mesajını. Ben söyleyeyim sen ağlama. Serkan abicim Ali Yayınlar. Can abicim Özkan Aras'tan Ardahan Türküsünü çalar mısın? Tolga göndermiş mesajını.

İnan kardeşim, şu an rahmet yağıyor. Sizler de öyle insanlara moraller yağdırıyorsunuz ki iyi ki varsınız. Radyo ekibi 2'nin demiş, biraz karışık gelmiş ama İbrahim Güllevik kesmesin demişsin. Ekspres ayakkabı. Eyvallah, bize metiyeler yazmış. Biraz karışık olmuş ama sağ ol, çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Ayakkabı bakım merkezi. Kolay gelsin sıradaki türkü. Eşim kıymete gelsin. Şaban Şahin göndermiş mesajını. Gelsin efendim. Abi bu ülkede yok be, bu kadar da olmaz dediğimiz her şey oldu. Olmaya devam ediyor. Allah sonumuzu hayır etsin inşallah demişsiniz. Maalesef.

Sevgili İsrafil, teşekkür ediyorum. Aldığımız türküler tabii ki sizlere de gelsin. Sizlerden alıyoruz. Bu tabii ki programların güzelliği. Sizlerin bizlere vermiş olduğu bu enerji diyelim. Sabahdan kirazdan gelme geç kaldın türküsünü geç kalan herkese gelsin. Teşekkürler. Türkü Adam yayında en güzel program türkülerin Pierre Serkan Bey. İzmir'den Sevgi Zeytun. Teşekkür ediyorum. Selamlar olsun. Rica etsem ben seni çok sevdim ama çalar mısın? Şafak göndermiş mesajını.

Peki. Bir Azerbaycan eseri sevgili Hülya. Ne demek? Hadi bakalım. Gelsin. Tüm can kardeşlerimize armağan olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare. Parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz, sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz, sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Diyarbakır yolu lale, Diyarbakır yolu lale.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında. Serkan Yayında. Her şey yolunda. Yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler. Bu

0: Evet, dışarıda ya, tabii ki yoğun yağmur yağışı devam ediyor. Sevgili Uysal abi, sevgili Adem Karataş, onlar da Zeytinburnu'nda trafikte kalmışlar. Maalesef şu anda tam da trafiğin en cevval saati derler ya. Hem yoğun yağmur yağışı, hem trafik, hem acemi şoförler. Allah sabır versin. Vallahi iyi ki radyoya kim var. Sevgili Adem'im, sevgili Uysal abi, selamlar olsun. Bir Güler Duman eseri istemişler, inşallah çalacağız. Olur mu? Güler Türkmen, bu güzel türküyü de sen istemiştin. Bütün dostlarına armağan olsun, olur mu?
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki efendim, bu saatimizin yavaş yavaş sonlarındayız. Efendim, Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla başlamıştık. Efendim, 200 dönüm üzerine kurulu harika bir mekan. Sevgili Adem geldi gördü. Mekanın her yeri ayrı bir güzel. Tam böyle resim, fotoğraf çekebileceğiniz, video çekebileceğiniz, anılarınızı paylaşabileceğiniz. Hele sıcaklarda, evet, piknik alanlarımız var ama kışında sıcak alanlarımız var. Bu sıcak alanlarımızda çocuklarınızla doyasıya bir kere sessiz bir mekan. Yeşilin hakim olduğu, oksijenin bol olduğu bir mekan. İşte burada ayın 30'unda harika bir konserimiz var. Selçuk Balcı konseri. 30 Ekim Cuma günü saat 19'da alkolsüz harika bir menü, zengin bir menü sizleri bekliyor. Kasım 14'ünde tekrarı var. Zekeriya Ünlü mendilleri hazırlayın. Sıra gecesi 14 Kasım Cumartesi 19'da. Yani bu ayın sonunda Selçuk Balcı, Kasım'ın 14'ünde Zekeriya Ünlü Boğazköy Aden'de sevenleriyle buluşuyorlar. Evet, belki doğum günü eşinizin veya sizin, evlilik yıl dönümünüz veya çalışanlarınıza bir jest. Alkolsüz bizim de bir türkü dinlemeye hakkımız yok mu diyenler, ailece gelebileceğiniz muhteşem bir mekan. Ben de orada sahnedeyim, bilginiz olsun. Rezervasyon numaramız 0212 0530-729-4725 0530-729-4725 rezervasyon numaramız. Boğazköy Aden, Instagram'dan mutlaka takip edin ve şimdiden rezervasyonunuzu yaptırın. 0530-729-4725 Boğazköy Aden tesisleri. Sultan Gazi Habibler üzerinde, yolu üzerinden gelirseniz eski Edirne asfaltı, Boğazköy Aden, Yandex'ten yazdığınızda direkt kapımıza kadar gelirsiniz. Kendin pişir kendin ye. Kasabımızdan alışverişinizi yapacaksınız. Çocuklarımızın eğleneceği alanlar var. Ata binebilirler. ATV ile 200 dönümü gezebilirsiniz. Boya savaşlarının yapıldığı alanlar, çocuk köyümüz ve 1500 kişilik açık ve kapalı düğün salonlarımız, kız isteme alanlarımız, yani 200 dönüm içerisinde kendinize ait mutlaka bir şeyler bulacaksınız. 0530-729-4725 rezervasyon numaram. 530-729-4725 Boğazköy Aden.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, bu saatimizde noktalayacağız ve son saatimize merhaba diyeceğiz. Ve 18'e kadar yayınımız 13 itibariyle başladı. Radyo 2'nin Instagram sayfam 541-484-6060.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Serkan Yayında.
1: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler

Evet, son saatimizdeyiz. Bu güzel türküde sevgili Uysal Aydın ve sevgili Adem Karatan şu armağan ettik Güler Duman isteğini. Efendim 13 itibariyle başladık. İstanbul'da yoğun bir yağış devam ediyor. Birçok ilçede problem var. Metrolara kadar su gelmiş durumda. Aman dikkatli olun. Mutlaka haberlere bakın. Yollara bakın. Erken çıkabiliyorsanız erken çıkın. En azından bugün ve yarın yoğun yağmur yağışı var. Aracınızla çıkmamaya gayret edin. Çıkarsanız da işiniz olmadıysa bir yere oynamayın. En azından bu 1-2 gün. Bugün ve yarın özellikle hava yine aynı şekilde, yarın da yağışlı. İstanbul'da şu anda problemli ilçeler var. Problemli olan yollar var. Alt geçitler var. Metrolar var gibi gibi, mutlaka bilgi alın. Sizden de bir bilgi gelirse ben de burada paylaşacağım inşallah. Olur mu? Yani sizin de bilginiz olan, bir problemli olan bir yer varsa, en azından trafikte şu anda seyir halinde olan dinleyenlerimize biz de bilgilendirmiş olalım efendim. Mesajlarınızı Instagram Radyo Ekin Serkanlama official sayfam 541-484-60-60, WhatsApp üzerinden gelen mesajları da 541-484-60-60 buradan mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sevgili Adil Sarıdoğan, sevgili Musa Kurtul, biz çıktık şu anda yol kilit, Laleli'den Isparta Kule'ye geçmeye çalışıyoruz demişler. Ve şu anda yol kilit. Maalesef. Bize de yol bilgisi verirseniz seviniriz. An ve an problemli olan bir yer var ise, su baskınlarıyla alakalı problemli bir yol var ise, en azından biz de elimizden geldiğince burada yol bilgisi vermiş olalım. Efendim bu saatimizde evname katkılarıyla başladık. Birazdan detayları paylaşacağım. Evnamede ödeme kolaylığı. Üzerinizden büyük bir yükü alacağız. Evlenecek olanlar, ev eşyasını yenilemeye çalışanlar, kulağınız bizde olsun.

0: aldığınız eşyayı muhafaza ediyoruz. Ya da hemen ürün teslimi, ücretsiz montaj ve ücretsiz nakliye hızlı bir şekilde sizlere ulaştırılıyor. Üçlü beyaz eşya setimiz 79.900 lira. 2027'de ödemeye başlıyorsunuz. Ve 20 ay elden senet ile ödeme imkanı. Yine 213 parçalık çeyiz setimiz, çeyiz paketimiz 83.990 lira. Ve 2027'de ödemeye başlıyorsunuz. 20 ayda elden senet ile ödeme imkanıyla üzerinizden yükü alıyoruz. Yemek odasından, genç odasından, yatak odasından, smart TV'den, kurutma makinenizden ne ararsanız. Evnameye geleceksiniz, alışverişinizi yapacaksınız. Finalde Radyo Ekin'den geliyorum deyip oradaki özel hediyenizi de almadan sakın gitmeyin. Olur mu? 507-817-24-34 İrtibat numaram 507-817-24-34. Instagram'da Evname takip edebilirsiniz. Bizden haberiniz olsun. Evname 1. Cebeci Sultan Gazi'de, Evname Esenler 300'ü'de, Evname ve Ok Meydanı'nda, Evname Kağıthane'de, Çağlayan'da 2 şubemiz ve Bağcılar Güneşli'de 7 şubemizle emrinize amadeyiz. Sabah 09, akşam 21'e kadar, cumartesi, pazar Evname sizinle. Şahane. Evname eviniz bizimle şahane. Evname sizinle. Bizimki de şahane. Evet evet. 2027'de diyoruz Elif Hanım. Doğru. 2027 ve 20 ay elden senetle. Yani özellikle düğün paketimiz ve çocuklarımızı evlendireceğiz. Yol meşakkatli, yol uzun, yol zor. Ama bu zorluğa yanınızda olan bir firma var, Evname. 507-817-24-34. Evet, Sultan Gazi'de 1. Cebeci Işıklar'ın hemen 100 metre sağındayız. Esenler'de 4 yolun hemen sağındayız. Ok Meydanı Kağıthane 2 şubemiz, Çağlayan ve Güneşli Bağcılar'da da yeni şubemiz açıldı. Bilginiz olsun. 0507-817-24-34.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki, mesajları birazdan okuyacağım. Sevgili Musa Kurtul, Kahtalı Muç'u isteği vardı. Sevgili Hacı Selim abiye de gelsin. Selim Sarıdoğan, Viyans Çocuk

Evet, son yarım saatteyiz. Mesajlara bakacağız. Bu arada İBB Başkan Vekili kesinlikle aracınızda gerekmedikçe çıkmayın diye uyarı yapmış. Çünkü problem var. Problemli yerler var. İBB Başkan Vekili de gerekmedikçe aracınızda öne özellikle bugün ve yarın çıkmayın diyor efendim. Yağışların devam edeceği, yarın da aynı şekilde olacağı birçok yerden video da geliyor bana. Birçok yerde de problemli yerler var. Başakşehir'den, Başakşehir özel organize sanayinin arka yollarında tıkanan yollar ve tıkanan suyun geçirmiş olduğu sıkıntılar, problemler var. Aman dikkat. Hemen birkaç mesaj bakalım. Radyo Ekin Instagram 541-484-60-60. İstanbul Maltepe'den Sayın Bingöl, sizden zahmet olmazsa bir Ardahan türküsü istiyoruz demişsiniz efendim. Selamlar olsun. Hayırlı günler, kolay gelsin. Sıradaki eser Okumuş inşaat çalışanlarına, tüm Bayburtlu dostlarımıza armağan olsun demişsiniz. İbrahim Okumuş göndermiş mesajını. Hayırlı yayınların olsun, hayırlı akşamlar. Sıradaki eser Kamil Seçen devreme gelsin ve 5'e 4 devrelerime gelsin demiş. Yalnız Kurt göndermiş mesajını. Merhabalar, ben Nevzat Kaya, Dibi İstanbul'da yaşıyorum. Sivaslıyım demiş. Selamlar olsun. Çok sağ olun.

Yine Adana'da, Adana'da özellikle beyran satan, özellikle catering işi yapan ve birkaç işletme daha, bunlar da at eti ve eşek eti tespit edilmiş. Bunlar da Adana'nın markalarından da olanlar var. Vallahi diyorum ya, nerede ne yediğiniz çok önemli. Nerede ne yediğiniz çok önemli. O yüzden hiç kimse hiçbir şeyi kötü yapmadan ucuza satamaz. Satarsa böyle olur. Zülfikar Şimşek, eyvallah. Baba demiş, sen çal biz dinleyelim. Trafikteyiz. Aracımız da artık çıktık ama sizleri keyifle dinliyoruz demiş. Allah yardımcımız olsun. Eyvallah. Muharrem Çamur. Mustafa Uğur eserimiz hazır efendim. Ne demek? Ne demek?

0: reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı Köyü'ndeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare. Parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı Köyü'nde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı Köyü'nde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Diyarbakır yoluna le, Diyarbakır yoluna.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında. Serkan Yayında. Her şey yolunda. Yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu.

Evet, artık yavaş yavaş da toparlanıyoruz. Bu arada trafik %90'a kadar gelmiş. Şu anda trafik durma noktasında. %90 ölçülüyor. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasında. Araçlar şu anda uzun kuyruklar. Belli bölgelerde tamamen hayat durmuş durumda. Sağanak yağıştan dolayı Mahmut Bey Habibler yolunda ulaşımı olumsuz etkilemiş. Yolda biriken su nedeniyle araçlar ilerleyemiyor. Trafik adeta şu anda durma noktasında. Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Haliç Köprü geçişlerinde sağanağın görüşü engellemesi sebebiyle yoğunluk tavan yapmış durumda. Ataşehir, Maltepe, Kartal hatları, TEM otoyolu, Sultanbeyli ve Kavacık katılımlarında yağmur nedeniyle sürücüler şu anda dur kalk ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde yağışlı hava sebebiyle yoğunluk kilit seviyeye ulaşmış durumda. İBB'nin açıklamasında da gereksiz bir şekilde aracınızı, işiniz yoksa kesinlikle bugün ve yarın çıkarmayın. Aman dikkat. Nermin Özdemir diyor ki biz diyor festivale gittik diyor, kebap yedik diyor. Acaba ne yedik anlayamadık diyor şu anda. Adana'daki o 4 tane firmayı ifşa etmişler bu arada. İfşa listesinde var. İsmini de yazmışlar. Adana'daki maalesef insanların hayatlarıyla oynayanlar, gıda teröristleri, bunların mallarına, her şeyine el koyacaksın. Bunları ticaretten men edeceksin. Bunlara çok ciddi cezalar yaptırma ücretsin. Çünkü ikinci kez yapanlar var içerisinde. Birinciyi yapmış, bir de ikinciyi yapmış. Allah'ım yarabbim. Ya iş yapıyorsunuz. Neden ya? Neden insanların sağlığıyla oynuyorsunuz? Nermin Özdemir, Özcan Türen size armağan olsun. Isparta Kule kulak cihazları. Sevgili Eda Kurtul, sevgili Musa Kurtul, eğer kulağınızda problem varsa ya da evdeki büyüğünüzün kulağında problem varsa çözüm noktasında sevgili Eda Kurtul, Isparta Kule işitme cihazları merkezinde bizim de selamımızı söylerseniz her şeyin özel olduğu gibi burada da özel indirimimiz mutlaka olacaktır. Artık veda vakti geldi. Selamlar olsun Eda.

0: Evet, artık yavaş yavaş sonlardayız. Veda vaktimiz geldi.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim, evname katkılarıyla bu saatimizin de sonundayız. 13 itibariyle başladık ve veda vaktimiz geldi. Sevgili Ahmet Öney, Hüsnü Öney, Burak Öney. Ahmet abicim, size de armağan olsun. Son türküyü de size armağan edeceğim. Mobilyadan beyaz eşyaya, çeyizden küçük ev aletlerine kadar ne ararsanız evinizin her köşesinde indirim var. Ama en önemlisi ödeme kolaylığı. Üzerinizden büyük bir yükü alacağız. Evlenecek olanlar, ev eşyasını yenilemeye çalışanlar, mutlaka evnamelere uğrayın. 129 bin liradan başlayan düğün paketimiz, 79 bin 900 liradan başlayan üçlü beyaz eşya setimiz ve 83 bin 990 liradan başlayan 213 parçalık çeyiz setimiz. 2027'de ödemeye başlıyorsunuz. 2027'de ve 20 ay elden senet ile ödeme kolaylığı. 6 ay aldığınız eşyaları muhafaza ediyoruz. Ya da hemen teslim, ürün teslimi, anında montaj ve tabii ki ücretsiz montaj ve ücretsiz nakliye sizleri bekliyor. Evname 1. Cebeci Sultan Gazi'de, Evname Esenler 300'ü'de, Evname Ok Meydanı'nda, Kağıthane'de, Çağlayan'da 2 şubemiz, Bağcılar Güneşli'de 7 şubemizle sabah 09'da kapılarımızı açıyoruz. Gece 21'e kadar cumartesi pazar günü emrinize amade. Evname, eviniz bizimle şahane. Yatak odasından, genç odasından, kurutma makinesinden, Smart TV'den, laptopunuza kadar 2027'de ödemeye başlıyorsunuz. Ve 20 ay elden senet ile evnameler sizleri bekliyor. Instagram'da bizleri takip etmeyi ihmal etmeyin. Finalde alışverişinizi yaptıktan sonra öncesinde radyo Ekin'den dinledik geldik demeyi ihmal etmeyin. Çünkü özel bir hediyeniz orada sizi bekliyor. Radyo Ekin dinleyenlere özel bir sürpriz hediye. Yazdık mı efendim? 0507 817 24 34 0507 817 24 34
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet sevgili Ahmet abicim, Ahmet Öney, armağan olsun sana da. Program bitti. Benden sonra Dadali sizlerle buluşacak. Sabah 07'de Deli Murat, saat 10'da Dadali, saat 13'te Türkülerin Kardeşi Serkan'la mı sizinle olacak. Aman dikkatli olun. Dikkatli olun. Yarın aracınızı çıkarmamaya gayret edin. İşiniz yok ise yarın işlerinizi birkaç gün sonrasına erteleyin. Yarın da bugünkü gibi olacak hava. Bir gününüz olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Bilader, dadayının çalıştığı radyoya nasıl gideceğim ben?
1: Yatma! Lan gel, gel, getir elini. Gel buraya.
2: Havra'yı görüyor musun?
0: Nereyi?
2: Dava ayakta bir adam var, onu görmeye misin?
0: Abi orada bir sürü adam var. Hangisi?
2: Aa, yönetişen adamı görüyor musun?
0: Evet.
2: Gel. Onun oradan sola döneceksin.
0: Tamam.
2: Tamam mı? Tüm düz gideceksin. Burnunun dikine gideceksin. Ondan sonra göşe var. Göşeyi geçtikten sonra karşısından çıkan ilk dükkan.
0: Tamam. Sağ olasın kadın.
3: Lan ne yaptın?
2: Adres tarif ettim.
3: E gene vurdun adam mı?
2: Ne yani? Herif aradığı adresi bulamazsın mı? İnsanlık geldi mi deme. Keşfederim.
4: Ahenk Dekor Mobilya Dadali Show'u sunar. 0536 868 4124.
5: Ahenk Dekor Mobilya. Mobilyaya dair hayal ettiklerinizi biz gerçekleştiriyoruz. Mutfak dolabı, gardırop, banyo dolapları, televizyon üniteleri, TV üniteleri, mağaza reyonları, inşaat mobilyaları ve hayallerinizdeki mobilyaların imalatı için Ahenk Dekor Mobilya. Ahenk Dekor Mobilya adres: Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi A kapısı karşısı Sultanbeyli İstanbul. İletişim: Ahmet Cılga. 0536 868 4124.
4: Ahenk Dekor Mobilya Dadali Show'u sunar. 0536 868 4124.
6: Dadali!
7: Dadali!
8: Dadali!
6: Lan ne oldu?

0: Geçti siz oradan ama değil. Sevdamız denilmez. Kar yağdı, kar ya, kar da yağacak inşallah. Artık yaz bitti de yazdan bir şey kalmadı ya. Yağmur yağı. Fena. Allah, ne ıslandınız be? Abi, bir şey değil mi? Ben de ıslandım. Bulduğun gibi değil ya. Senin korkayın ondan. Dışarı çıkanı dedim. Kuyaya mı kafasına bir yoldunlar. Bir de ben geldi gel bir yemeğe gidelim dedim. Ne yemeği o la? Manyak mısın dedim. Kafayı mı yedim dedim ben ya. Ne yemeği o ya? Görmeyi üzülürüm ortalık dedim. Aldı güdüğü ya. Sıkıntı. Hayatta çıkmam. Dedim çıkanın kuyaya mı kafasına bir yoldun. Çıkma ayrım. Buyur abi. Çıkma ayrım. Hayırlı akşamlar. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Rahmetimi söylemesi yardım et. Güzel bir akşam. Allah kapıda kalanlara yardım etsin. Efendime söyleyeyim. Evi barkesi olanlara yardım etsin. Evi barkı olmayanlara yardım etsin. Kapıdaki o dilsiz kullarına. Yani hayvanlarımıza, sokak hayvanlarımıza kurban olduğum anda yardım etsin. Şu anda yağmurun altına istenenlere kurban olduğum yardım etsin. Trafiğe kalanlara yardım etsin. Trafik var değil mi? Vallahi fena bir trafik var ya. Fena. Kimi aradıysam bilerek görüntülü arayayım. Ben buraya oturmuşum buraya. Kimi aradıysam görüntülü arayayım. Bana değil ki yapayım. Fena değil, trafik var. Dedim o benim problemim değil. 8'e kadar ben zaten buradayım yani. 8'den sonra sizlerim sıkıntı.
1: Tabii.
0: Mutfak müdürü hoş geldin. Herkesin dedim sıkıntısı benim sıkıntım değil o. Bana ne yapayım ben dedim. Buradayım bak, ben çalışıyorum, mesaideyim.
1: Dedim bana yanlar mısın? Dedim bana yanlamayın.
0: O dedim doğrusu sandım aysın.
1: Geldim bakayım, saat 20'ye kadar yani 2 saat boyunca hayatı ciddiye almayacak olan herkes radyosuna bir ses daha versin. Burası neresi?
2: Radyo 2.
1: Yayına kim geldi?
3: The Daily Show.
0: Hepiniz darlandınız biliyorum ama Allah benden razı olsun. İyi ki ben varım. Yani. Ben olmasam ne yapacaktınız? Ne içediniz? Akşam akşam böyle trafiğe bunalıma gireceksiniz. Doğru muyum? Şşt, mutfak müdürü ne haber? Ne var?
4: İyi ki var.
0: Sen ne oldu? Sen yine saymayı getirdin. Sen de bu ara böyle bir insanlık uçtu. Ne yaparsın? Allah ayırırsın. Korkarım senden. Senden böyle bir insanlık. İki gün yani bir günde iki tane böyle insanın mümkün değil. Bugün kahve de yaptın bana ya. Vallahi hayretten de yaptın mı kahve? He? Kızım manyak mısın? Adam ses dünyasının en yaşlısı, en ucuzu. Hıkıklar gider vallahi. Keşke yapsaydım diye pişman olursun ya. Hayırlı akşamlar olsun, selamlar olsun. Ben geldim. Bugün böyle çok keyifliyim. Aslında canım sıkkın ama işte deliliğe vuruyorduk hayatı. Ne yapayım? Akıllı olup dünyanın karnını çekse o ne? Deli ol, dünya senin karnını çekse o mantığı var. Yaşam standartlarımızda bu var. Yani benim kodlamamda var daha doğrusu. Baktın olmayı bakmayacaksın, anlayın mı? Nasıl? Yapacak bir şey var mı? Yok.
1: İyi anne.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Hengdogur Mobilya'nın sponsorluğundan startımızı verdik Ahmet Çılgın. Ahmet abi nerelerdesin ya?
0: Ahmet abi özledim ya. Vallahi. Bir bağlansa da bir kampanya etse bize ama yağmurun altında mı bilmiyoruz ki. Geç o arabayla geziyor ya. Kendine seslenmiş olurum.
1: Hengdogur Mobilya Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi'nin tam karşısında.
0: Anlayayım şimdi. Tam karşısında. 1200 metrekarelik merkezi var. Şimdi burada ne iş yaparız? Müteahhitlerimiz de bir dinlesin. Mutfak dolapları, inşaat mobilyaları, gardıroplar, TV üniteleri, manzara yönleri.
1: Tabii dekorasyon işlerimizde Ahenk Dekor Mobilya abi. Ha, dükkanına tabela yaptırmak isterseniz tabela bölümümüz de var. Tabii istediğin tabelayı sen söyle, biz yapalım onu. Çünkü diyor ki sen hayal et, Ahenk Dekor Mobilya gerçekleştirsin abi. Mobilyanın cerrahları, profesörleri, ordüyanistleri Ahenk Dekor Mobilya'da. Sen hayal et. Biz sen gel benden bir tane yap, hem de tamamını MDF'den bile yaparız ya. Bizde yok yok, ben bu müteahhitleri anlamıyorum. Dairenize kaliteli mobilya istemiyor musunuz siz? Ne yapıyorsunuz ya? Müteahhit beyler, size sesleniyorum. Tanırım benim he. Ahmet Cıvrı'yı adam gibi adamı bir yakinen tanıyın. Gidin bir sayın için. Ben kimle tanıştırdıysam vazgeçilmez bir adam. Allah onu var etsin. Ben de, benim için de öyledir o. Severim o abimi. Baş tacıdır her zaman. Sonra ne dedik? Mobilyaları saydık. Sonra tabela bölümümüz var dedik. Tabela bölümümüzün hemen yan tarafında da Asya müzik var. Bak müzisyenleri de unutma ya. Sivas erkeğini göreyim mi? Bağlama, gitar, keman, kemençe, davul, darbuka, zurna. Hepsinin hem imalatı hem satış mağazası yine aynı yerde. 1200 metrekarelik genel merkezimize. Ulan hiçbir iş yaptırmasanız da çıkın gelin de. Çıkın gelin de çayını da içeriz mutlu. İlla ki hayatında mobilya lazım olacaksa. En azından abi Ahmet abi vardır da gidersin da. Anlıyor musun? Ahmet Zırga 0536-868-4124. Birazdan müsait olursa Ahmet abi yayın alacağım. 0536-868-4124. Seslendim ama herhalde dinlemiyor şu an. Yoğun mudur ya da anlamadım. Normalde aslında hiç böyle yapmazdı. Ya da şu an radyo başında değil herhalde. Ahmet Zırga orada mısın? Ne gitse ya. Gerçekten oradadır. O birazdan hisseder benim ona seslendiğimi. Tabii. Kuşlar ona söyle. Nasıl? Dema. Korkarım ondan. Açına dönün. Neredesin?
2: Radyo 2.
1: Kiminle

0: diyorsun ya.
1: Vallahi billahi böyle bir şey yok ya. Anne. Mesajlarına geliyor. Bak İstanbul'dan İdana Tepe'den selam demiş. Hayırlı yayınlar. Dadali dadali sağ olasın. Selam olsun hepinize. Selamun aleyküm kardeşim, hoş geldin. Anam ışıklar gitti. Şaka yapıyorsun. Yok canım. Lan ışıklar, stüdyoda ışık. Bismillahirrahmanirrahim. Işıklar gitti. Neyse biz mesajları okumaya devam edelim. Ha, gidebildiğimiz yere kadar gitti o. Hoş geldin, sebalar getirdin. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Dışarıda bereket yani dediği, sizlerin dediği, evimize dediği, şeylerimize huzur, bereket, mutluluk getirirsiniz demiş. İyi ki radyo ekibimiz ve Rabbimden dileyim insan oluyor var diye ya. Oldukça diye radyo ekibimiz diye yaşasın. İnşallah kardeşim, Ekspreks Ayakkabı Bakım Merkezi. İbrahim Gürlevik, canım abim benim ya. Selamlar olsun, öpüyorum ellerinden. Oradaki güzel insanlara da selamlar olsun. Günler ama, günler hala. Hacı anneme de selam olsun. Aa, güzel türkülere geç duracak. Güler anne, Hacı anneye güzel bir türkü çalacağım bana. Ağlatacağım onu bugün. Nasıl?

0: hatları, televizyon üniteleri, TV üniteleri, mağaza reyonları, inşaat mobilyaları ve hayallerinizdeki mobilyaların imalatı için Ahenk Dekor Mobilya. Ahenk Dekor Mobilya adres: Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi A Kapısı Karşısı, Sultanbeyli İstanbul. İletişim: Ahmet Cılga 0536 868 4124.
1: Ahenk Dekor Mobilya'nın sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0536 868 4124.
2: Aynen, devam edelim bakalım. Şu anda hattımızın Dadali diğer ucunda Dadali Sivas erkeği var, Ahmet abi var. Ahmet abi, hayırlı akşamlar.
3: Hayırlı akşamlar herkese.
2: Hoş geldiniz.
3: Hayırlı yolculuklar diyelim. Zor bir trafik, zor bir gün.
2: Fena bir
3: yağmur hocam, bereket olsun inşallah.
2: Ya rahmet yansın üzerimize inşallah. Bereket yansın abi. Sıkıntı yok. İnşallah. Olsun, güzeldir. Ben zorluğu vardır ama yapacak da bir şey yok. Yani rahmet yansın üzerimize. Bereket olsun hepimize. Nasılsın? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor Ahenk Dekor Mobilya?
3: Vallahi iyi de hani nasıl olsun? Esnaf nasıl olur? Pazartesiden cumaya kadar para arıyoruz. Cumartesi günü bir rahat ediyoruz. Kimse dövme istemiyor. Pazar günü sabah bir kahvaltı, bir bardak çayı güzel içiyoruz. İkinci de aklımıza ertesi gün ödemeleri geliyor. Gene boğazımızda kalıyor.
2: Allah yardım etsin. Allah can sağlığı versin. Yapacak bir şey yok ama vatandaşa hizmete devam. Sonuçta insanları mobilyayla, kaliteyle, MDF ile buluşturuyoruz. Hayalleriyle buluşturuyoruz daha doğrusu. Yani hayalini kurduğu mobilya, hayalini kurduğu tabela veya hayalini kurduğu müzik aletleriyle bir araya getiriyoruz en azından. Doğru mu?
3: Aynen. Biz de yaptığımız işlerle kendimiz beğeniyoruz. Önce kendimiz beğenmediğimiz işi de götürüp vermiyoruz bize.
2: Kesinlikle öyle.
3: Çalışıyoruz abi. Nasıl yapalım? Bildiğin gibi işte.
2: Peki o zaman şöyle yapalım abi. Mobilyayla kaşırın. Müteahhit de olsa fark etmez. Yani sana ulaşmaları durumunda bir güzellik yap abi yağmurun hatırına ya.
3: Ne diyelim abi? Ben kendi adıma değil de senin adına bir %15 yaparız.
2: Tamam,
3: bir Dadali diyene %15 indirim yaparız.
2: Yani ne yaptırırsa yaptırsın, ne alırsa alsın %15 indirim var mı Dadali Show isminden?
3: Tabii canım.
2: Yerimiz neredeydi Ahmet abi? Ahenk Dekor Mobilya'yı sen kurucu mimarısın. Bir anlatır mısın abi? Yerini bir tarif etsene.
3: Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi'nin hemen karşı sokağındayız. 1200 metrekare yerimiz var. Altı üstü iki tarafta. Üstte mağazalarımız

0: yapıyoruz. En kaliteli haliyle de dediğimiz zamanda da teslimatını yapıyoruz. Doğru mu?
1: Aynen öyle. Zaten sorumluluğumuz var ya, siz ayrılın, biz yapalım.
0: Ver abi numarayı.
1: 0536.
0: Evet.
1: 868 evet. 41 24.
0: 0536 868
1: 41 24.
0: 24'ten direkt Ahmet Sıvgı'ya ulaşabilirsiniz. Bir Sivas'a götüreyim mi seni abi?
1: Abi götür tabii, her zaman.
0: Ama radyoyu son ses yapacaksın.
1: Zaten son ses.
0: O zaman şimdi bak, bir seni Zara üzerinden bir Kangra falan o tarafa bir gezdireyim. Sivas'ı bir gezdireyim sana, olur mu?
1: Olur. Herkese çok selam söylüyorum ben burada.
0: Eyvallah.
1: Sana da iyi yayınlar kardeşim.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
1: Görüşmek üzere. Allah'a emanet ol.
0: Hayırlı akşamlar. Selamlar. Sağ olasın. Sevgili Ahmet Çılgı'ya çok teşekkür ediyoruz. Ahmet abim güzel adam ya. Vallahi. Seviyorum. Abimi çok severim. Güzel adam. Adam gibi adam. Sözünleri bir adam. 0536-868-4124'ten Ahmet Çılgın'ın kendine mobilyayla alakalı, tabelayla alakalı, müzik aletleriyle alakalı direkt ulaşabilirsiniz.
2: Tanıtıcı reklam.

Ahmet Cılgı başta olmak üzere bütün Sivaslara yazsın. Zamanlara yazsın. Kangallilere yazsın. Koylisanlara yazsın. Su şehrine yazsın. 58 plakayı şimdiden taşıyan herkese gelsin bakayım da. Haydi.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramıç'tayız. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramıç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramıç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramıç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz.
4: Diyarbakır yoluna, le Diyarbakır yoluna.
5: Reklam.

Budlı Devlet diye bir sekmeyiz bu nasıl? Sigaramın tumanı. Türkü Çevi'ye selam olsun Türkü ablama. Can ablam benim ya. Önümüzde geldi inşallah kendisi dedi. Bir operasyon yapacağız. Bizim İbrahim Gürlevi'ye. Ayakkabıya bir gitti o konan beraber. Tabii ablamla bir yolculuğumuz olacak inşallah. Velhasıl Kenan böyle yani. Aynı tek grubuyla katkılarıyla muhabbetimiz devam etsin. Mesajlarımıza bir bakalım. Bakayım kimler neler yazmış bu arada. Ardı ardına türkülerle baş başa bırakayım çünkü şeyler geliyor bana. Çağrılar geliyor. Reklam hattıyla alakalı. Reklam hattıyla alakalı çağrılar geldiği için bir yandan da iş yeri sahipleriyle, firma sahipleriyle reklam görüşmesi yapıyorum telefonda. Yoğun tempo çalışıyor Allah'a şükürler olsun. Dadali dadali yapan milyonlara güvenen, dadaliyle yola çıkan bütün sponsorlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Ve çıkmak isteyenlere de tabii. Dadali Show reklam hattı 0532 659 2052. Eğer ki reklamla ilgili Dadali görüşmek istiyorum diyorsanız 0532 659 2052'ye çağrı bırakın ben arayayım sizi. İş yeri sahibiyseniz, firma sahibiyseniz sizin de reklamınızı yapalım. Sizi de Radyo 2'de Dadali Show'da cümle aleme duyuralım. Bu insanlar bu Dadali Dadali yapan 5 milyon kitle sizin de müşteriniz olsun Allah'ın izniyle. Rızkın kefili şüphesiz Allah. Ben dilim döndüğü kadarıyla anlatırım. Evet şu anda çağrılar yazsın bakayım 0532 659 2052. Selamünaleyküm Dadali Bey, numarayı alamadım, bir daha alabilir miyim demiş. Ahmet Cılgın numarası herhalde, hemen yazıyorum 0536 868 41 24. Evet yazdım abime. Ahmet abinin numarasını istemiş herhalde, numarayı alamadım demiş. Numarayı yazdım size efendim. Hatta ismini de yazalım şöyle Ahmet Cılga diye. Tak. Evet şu anda sizde. Neşmi Kumru Dadali. Akşamlar hayırlı işler. Eyvallah Balim. Fuar var Dadali diye yarın seni fuara bekleyecek demiş. Nereye? Nerede fuar? Ne fuarı? Nerede fuar? Yaz bakayım detayları bir yaz. Fuar vardı ya fuara bekleyeyim demiş. Bakacak o işlere de bakalım. Selamünaleyküm Almanya'dan Ayşemet. Hayırlı akşamlar. Sıradaki istek herkese gelsin demiş. Gelsin bakalım. Merhaba ismim Perihan. Hayırlı yayınlar sizden Erzincan'ın düzünü istiyorum. Allah'a emanet olun diye bir mesajı yollamış. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hoş geldin. İyi akşamlar Dadali. Ben Ahmet Yıldız. Ahenk Mobilya ailesinden Sivas Türküsü istiyor. Ustalarımız yazmış. Bak Ahmet Zılgı'ya selamlar patronumuza demiş. Selam olsun hepinize. Ustam kolay gelsin. İyi akşamlar Dadali. Sivaslı Gülo net yoktu dinleyemeydim. Sen ne o son sesli Sivaslı sana türküsü. Eyvallah dinlediğiniz için teşekkürler demiş. Peki bütün türküler sizlere gelsin. Devam bakalım haydi.

0: senden. Vay vay vay, sen Elbistan'ın güzeli, sen pazarcığın dilberi. Ölürüm de geçmem senden deli. Oo, Hasan Altınmaş.
1: Dadali Show.
0: Kaldın mı yola? Emir Taha Altınbaş. Canım kardeşim benim ya. Vadinin sevilen sesi bu akşam Filiz Ağar'ın konuymuş yolda da. İnşallah tabii gidebilirlerse yani. Yapacağım. Giderse çocuk türkülerini okuyacak inşallah Filiz ablasıyla beraber. Ama yani inşallah gitmesi lazım. Önce bir gitmesi lazım. Arabayı Hasan Altınbaş kullanıysa selamun aleyküm. Yani. İnşallah gider diye düşünüyorum yani. İn oğlum yürüyerek git Emir televizyona varırsın. Abi in yürüyerek git varırsın oraya. Ama Altınbaş arabayı kullanıysa tamam, bir tane bir şimdi şey demiştir oğlum, ben bu yolları çok iyi biliyorum falan da demiştir oraya. Yapar. Koy lisanlı o yapar. Bana bir yol tarif etti. Dedi ki bizim köydeyim dedi. Yasama dedi. Sol yaktın dedi. Hemen dedi oradan dedi. Koy lisanlı oradan bir bağlanıyorsun. Tak bizim oradasın dedi. Valla. Ulan bir tırmanmaya başladım. Abi virajlı böyle gökyüzüne doğru tırmanıyor. Kanka diyor oradan bir daha sağ yap. Hasan abi diyorum yaptım. Sağı da yaptım. Solu da yaptım. Oğlum diyor dümdüz geldi. Sakın değiş bir yere sanma. Geliyorum. Bir daha rampa başına. Diyor ki oğlum bir daha sağ yap. Yok diyor orada diyor. Oradan bir dedi sol yap. Yarım saat 45 dakikada köyünü buldum abi. Zirveye tırmandım ya. Vallahi zirveye tırmandım ya. Yemin ediyorum ya. Sonra dedi ki Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin dedi yarın buraya açılışa gelecek dedi. Yemin et dedim. Vallahi dedi gelecek kanka dedi. Aradım başkan dedim başkan gelme. Niye dedi? Dedim beni de dedim aynı şeyle kandırdılar dedim. Yani Altınbaş mı seni çağırdı dedim. Dedi ki he sakın dedim beni bir hata yapma gelme. Ben gittim ben o hatayı yaptım. Abi şimdi o çocuğu da nasıl kandırdı acaba? Oğlum ben seni yetiştiririm sen rahat ol falan demiştir o %100. Ne yapsın çocuk babası da bir şey diyemiyor ki. Emir Taha Altınbaş. Son zamanlarda vadide gerçekten güzel çıkış yaptı. Benim yeğenim aslanlar gibi de. Layıkıyla da sanat hayatına da devam ediyor. İnşallah önümüzdeki haftalarda bir de Dadali Show'da konuk alacağız Ekin TV'de. Emir'im yolun açık olsun ballim. Eyvallah. Sen yanındakine gene şey yap benim. Dedüğünü yap da çok da fazla örnek alma yani. Dedüğünü dinle. Ama yaptığını yapma sakın. İlla ki birinin yaptığını yapayım, örnek alayım değilsen rahat ol Dadali amcam burada. Tabii canım nedir yani? Altınbaş ailesini selamlar. Seviyorum Altınbaş ailesi. Benim canım ailem. Eyvallah. Selam olsun ailede. Peki. Şimdi saatin sonuna geldik. Bugün bayağı Sivas'tan bahsediyor. Ulan şaka maka bugün şu an. Maşallah ya. Vallahi. Ahmet Çılgın. Çok teşekkür ediyorum. Desteklerinden, katkılarından dolayı.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi'nin tam karşısında. Hepinizi bekliyoruz. Konu mobilyaysa, konu mutfak dolabı, gardırop, TV üniteleri, mağazalı yönleriysa çıkın gelin abi. Çıkın gelin. Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi karşısına Ahenk Dekor Mobilya Genel Merkezi'ne hepinizi bekliyoruz. Çıkın gelin. Çıkın diyor. Tabii canım. Konu eğer ki dükkanlarınıza, işletmelerinize, firmalarınıza tabela yaptırmaksa yine bekleriz. Müzik aleti lazımsa Asya Müzik. Ahenk Dekor Mobilya kuruluşudur. Bağlama, gitar, keman, kemence, davul, darbuka, zurna hepsinin imanatı. Nerede? Ahenk Dekor Mobilya'da. 0536-868-4124. 0536-868-4124. Ahmet Çılgan'ın telefon numarası.
1: Tanıtıcı reklam.
0: O zaman güzel bir türküyle nokta koyalım bakalım ilk saatimize. Sonrasında ikinci saatimizde burada olacağız. Abi. Yani. Ne diyelim? Türkülerle gideceğiz ya. Güller Hacı Anneme de gelsin. İbrahim Güllevi'nin halasına bizim Hacı Halaya da Hacı Anne'ye de gelsin en güzeli. Abi. Evet. Teşekkürler. Ahmet Çılga.
1: Ahenk Dekor Mobilya'nın sunduğu Dadeli Show sona erdi. 0536 868 4124.

0: yansın acanı. Vay deli vay. Belki de gelmezler mezarımın başına. Oğlum almış, kızım almış, ne fayda. Ulan iki oğlum bir kızım almış. Ne fayda deli. Ne fayda sayma. Son?
1: Radyo 2.
0: Kiminle son?
2: Dadali Show.
0: Alem Türk'ü dinliyorsun. Alem Dadali Show dinliyorsun.

0: Bilader, dadanın çalıştığı radyoya nasıl gideceğim ben?
1: Yatma! Lan gör, geldi. Yala buraya.
2: Havra'yı göreyim misin?
0: Nereyi?
2: Dava ayakta bir adam var, onu görmeyeyim misin?
0: Abi orada bir sürü adam var. Hangisi?
2: Aa, yere düşen adamı göreyim misin?
0: Evet.
2: Ya, onun oradan sola döneceksin.
0: Tamam. Tamam mı?
2: Tüm düz gideceksin, burnunun dikine gideceksin. Ondan sonra göşe var. Göşeyi geçtikten sonra karşısına çıkan ilk dükkan.
0: Tamam. Sağ olasın kadın.
3: Lan ne yaptın?
2: Adres tarif ettim.
3: E gene vurdun adam mı?
2: Ne yani? Herif aradığı adresi bulamazsın mı? İnsanlık geldi mi deme. Keşfederim.
4: Sağlam temeller ve güçlü yapıların adresi AKC Beton, Dadali Show'u sunar. 0539 588 53 53
5: Dadali!
6: Dadali!
7: Dadali!
6: Dadali!
0: Lan ne oldu?

0: bakacağım. Vay deli vay. Yine aşka geldim ben, Allah eylesin. Şimdi AKT Beton'un sponsorunda buradayız. AKT Beton'a sevgili Muharrem Akıncı başta olmak üzere bütün ekibe hayırlı akşamlar dileklerimizi gönderelim. Tabii çalışan ekibe, şoförlerimize, operatörlerimize Allah yar ve yardım etsin inşallah. Efendim AKT Beton, yani sağlam temellerin güçlü adresi. AKT Beton'un katkılarıyla son saatimizdeyiz. Şimdi Arnavutköy, Hadımköy, Karaburun, Bolluca, Çatalca, Yassıören, Sazlıbosna ve Ömerli'de inşaat yapan müteahhitler. Bana bir kulak versin bakayım. Bir daha sayayım mı? Arnavutköy, Hadımköy, Karaburun, Bolluca, Çatalca, Yassıören, Sazlıbosna ve Ömerli'de inşaat yapan müteahhitlere sesleniyorum. İstanbul Agrega ocaklarında bulunmayan, Marmara Adası'ndaki ocağımızda ürettiğimiz ve gemilerimizle getirdiğimiz dolomit taşı, taşı agrega olarak beton santralinde kullanıyorum. Sevkiyatlarımı söz verdiğimiz üzere beton dökümünü başlatmak ve hızlı bir şekilde bitirmek için yeterli miktarda da mikserimiz, pompamız mevcut. Şimdi kalitemiz tamam, eyvallah. Yani sağlam temellerin ve güçlü yapıların adresiyiz AKC Beton olarak, ama AKC Beton'u diğer beton firmalarından ayıran bir özellik daha var. Mesela müteahhitlerimiz bilir, özel projelerde 60 metrelik beton pompası ihtiyacı oluyor, doğru mu? İşte 60 metrelik beton pompası da öyle her beton firmasında yok abi. Çünkü onun adı AKC Beton değil. AKC Beton'da özel projelerinizi kullanacağınız 60 metrelik beton pompamız mevcut. Çünkü bu firmanın başında Muharrem Akıncı var. Muharrem abi, bu arada radyo başında mısın? Sayın Akıncı. Muharrem Akıncı'ya da selamlar olsun. AKC Beton katkılarıyla buradayız. Arnavutköy, Kadımköy, Karaburun, Bolluca, Çatalca, Yassıören, Sazlıbosna ve Ömerli. Bu bölgedeki müteahhitler. AKC Beton'un numarasını veriyorum. 0539 588 53 53. 0539 588 53 53. AKC Beton Dadali Şovu sunar.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Gördün tanımadın beni, elleri içinde deli. Vay vay vay, metri cezaevi müdürlerimizden, eski metri cezaevi müdürlerimizden. Mehmet Olca, Dadalı kardeşim merhaba, hayırlı olsun, başarıların başarılar dileyelim. Yansın İstanbul diye. Şarkı gelsin eşime ve tüm İstanbul'a. Yansın müdürüm, yansın. Mehmet Olca müdürüme de selamlar olsun. Ümraniye tipi. Aç kapıyı gardiyan, burada duramayırım. Hapishane içine volta vuramayırım. Mehmet! Niye bensin? Mehmet'im yazmış ya. Kardeş diye şükür kavuşturmana dinlemede merkez demiş. Kolay gelsin. Alışkın olmadığımız saat ama diye olsun. Canım benim ya. Mehmet'ime selamlar olsun. Ümraniye E-tipine, sevgili Mehmet'e, infaz korumaya. Ya yine hadi infaz koruma de benim için gardiyan da. Gardiyan Mehmet'ime selam olsun kardeşim. O da dinliyor şu anda yolda bizi. Selam olsun. Aç kapıyı gardiyan. Burada duramıyorum. Korkarım ondan. Eyvallah. Selam olsun kardeşlerime. Devam edelim. Bakayım. Güzel. Eyvallah. Şimdi benim kızlarım dinliyor. Bizim avukat dedi ki, abi dedi, Türkiye yolda biz de dayla bak eve geldik ama dedi, evden çalışırız dedi ya. Dedim ki, velev ki dedim, yollamayarak ne olacak dedim. Hiç dedi tavsiye etmeyelim dedi. Doğru diyorsun. Tabii. Kızlarıma yazsın. Yüreme, Yağmur'a, Miray'a yazsın. Aynen canım benim. Kurbanım. Avukat tamam, sakin. Sakin, orası ev ha, orası adliye koridoru değil ha. Böyle gaza gelmesen iyiydi ya. Abi bazen çocuğu yani çocuk. Diyorum çocuğum, burası ağır ceza mahkemesi değil kurban olmayan. Burası babanın evidir yani. Ha cübbeyi çıkart. Hiç evritinde de cübbeli gezmiyor ama yani cübbeli geziymiş gibi o havaya, o kafaya nasıl ulaşıyorsun dedim sen yani. Yavrum dedim, burası adliye koridoru değil çocuğum, akıllı dedim ya. Lütfen, lütfen. Yani git avukatlığını adliyeye yap. Bize ne atarsın yani? Mamul. Mamul'a havale ederim seni vallahi. O biliyor ne? Kuki. Canım benim, sağ ol. Hanem kaçtım güzel yari. O zaman kızlarıma da gönderin bu güzel türküyü. Türkünün içerisinde kimler kendini buluyorsa hepinize gelsin. Kaz Enerji'ye geldim. Murat Uğur Doğan. Selam olsun abime. Selamünaleyküm abime. Kralım diye hayırlı akşamlar. Hayırlı programlar. Rabbim sesine, nefesine güç versin. Bol, bol hareketli kazançlar. Amin. Amin inşallah. Sağ olasın Murat Uğur Doğan. Bak bu güzel türkü benden sana gelsin. Senden de yengeme gelsin. Tamam mı? Yanında kimler varsa hepinize gelsin bakalım. Hadi.
2: Türkiye'de adlı, Türkiye'de adlı.

Anasız Soyhan. Sevda derler, sen de tattım Sıracalı. Sen ağlama ben ölürüm deli. Sen ağlama ben ölürüm Sıracalı. Sen ağlama ben ölürüm Soyhan. Sen ağlama.

ben ölürüm ya. Ya. Eşine bir de hava abla mafuma şimdi ya. Geç kaldın. Ömür defterimde sayfalar tükendi. Geç kaldın desin. İbrahim Gürlemiş. Hacı anne, hala. Hala ver bakayım sesi hala. Halayla ağlayacağız bu akşam. Hadi bakalım.

Şenol Kaya, Şenol Kaya, Şenol abime, Damla Tekse, Adnan Kaya'ya, Şenol Kaya'ya. Bir de bizim bir de yeğenimiz var da Şenol Kaya'nın kızı, o da Hava Nurcu. Abi, çekirdekten yetişik, onu türkücü yapacağız. Hepinize gelsin bakalım, haydi. Hop, ulan hop. Geri gel, geri gel Ömür, geri gel Sayha.

Sudan. Ena, Murat Urge. Murat Gökçümen de yazmış. Abi hayırlı akşamlar. İyi yayınlar. Sırılsıklam olduk demiş. Allah daha betelesin inşallah. İnşallah. Sen öyle bizi ekersin he. Murat Gökçümen. Oğlum abi Murat Urge'dan bari bir küçük feyiz al da bir şeyler öğren de bu hayat. Benim Leyla İlla'da ya. Bu arada güzel insan yazmış değil ki. Sevgili abim hayırlı olsun şimdiden demiş. Ha, Adem Başkan'ı bıraktım seni dinleyelim. Güzel. Bu arada Adem Başkan Cumhuriyet Halk Partisi Sultanbeyli ilçe başkanı olmuş. Öyle mi? Başkan biz bunu değil ya can. Selam olsun başkanıma. Selamünaleyküm kardeşim. Bana da diye imkan varsa diye düşmedi atlı şiirini diye. Ha tamam. İbrahim abi bak bu ara tam damardan gidiyorduk. İbrahim Güllebik. Halamın adı neydi halamın adı ya? Güllen ha, Güllen ana, hacı annem. Dinliyor musun? Dualarını eksik etme bu uşaktan. Dualarını eksik etme benden Güllen anne. Hacı annem, ellerinden öpüyorum. O seviyor bu türküleri. Daha dertli. Aynı dert bizde de var. Hey, hey, hey, hey.

yanan imiş, yanan imiş. Aşkın sevdan yanan imiş. Yar diye cana sardı o. Meğerse bir yılan imiş be. Meğerse bir yılan imiş deli. Ensesi.

0: sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0539 588 53 53
1: 0539 588 53 53 devam edeyim AKZ Beton'un
2: Dadali
1: ana sponsorluğunda AKZ Beton'un katkılarıyla bir kez daha hatırlatayım. Arnavutköy, Kadımköy, Karaburun, Bolluca, Çatalca, Yansıyören, Sazlı Bostan ve Ömerli bölgesindeki müteahhitlerimize sesleniyorum. Bakın İstanbul Agrega ocaklarında bulunmayan Marmara Adası'ndaki ocağımızda ürettiğimiz ve gemilerimizle getirdiğimiz dinamit taşı Agrega olarak beton santralimizde kullanıyoruz. Pompalarımız, miksenlerimiz verilmiş saate size betonu yetiştirecek yeterli sayıda mevcut, sıkıntı yok ve hatta hiçbir beton firmasında bulamayacağınız özel projelerinizde lazım olan 60 metrelik beton pompamız mevcut abi. Yani hiçbir beton firmasında bulamazsınız ama AKZ Beton'da 60 metrelik özel projeler için beton pompası da mevcut, haberiniz olsun. Muharrem Akıncı 0539 588 53 53 0539 588 53 53
3: Tanıtıcı reklam.
1: Orti'mi bugün ziyarete gittim. Vallahi ayakkabı fabrikasındaydım. Dedim Orti lütfen, hatta videosunu da paylaştım. Dedim mahcup ediyorsun beni ya. Bir Baskunya baya muadedim. Orti bunlar dedi benim sana hediyem, dedim yapma. Beni mahcup ediyorsun. Dedim bari parasını vereyim. Yok dedi, olmaz, küserim sana dedi. Dedim yapma. Dedi bir dahaki geldiğinde yeni modellerden vereceğim dedi. Yeni modeller üretiliydi. Bir dahaki geldiğimde ki yarın bir daha gelebilirim dedim. O kadar derken gelme dedi yani. Nasıl olacak anlamadım ya. Burhan Karakaya. Eyvallah. Fortis ayakkabı elisler. Can abim benim. Selamlar olsun abime. Yalan imiş, yalan imiş. Aşkın sevdan yalan imiş. Dedi. Ne Necmiciğim ne dedim böyle. Gıda fuarı. Geldi buyurdu baklavaya. Baklava da var yani. Ne diyorsun sen ya? Eyvallah, inşallah nasip diyelim. Dadan abi trafik felç. Bu arada fuar yarın mı? Fuar yarın mı? Yaz bakayım bana bir. Fonemtex'te çalışanların arkadaşlarımıza bir türkü gönderir misin? Saygılar Cengiz Dur. Eyvallah. Sonrasında selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. İstanbul'da trafik yağmur çok hele. 1.02 parça çaldı. Kendimize bir gelelim demiş. Halit Maydun abi. Selamlar olsun. İyi akşamlar, iyi yayınlar Dadali Baba demiş. Tesisatçı Mehmet sağ olasın. Dadali diye gelen mesajımız var. Umurhani'de son durum çok yağmur. Araba kullanıyorum, yazamayırım. Gülsüm Karataş. Eyvallah, gayrimenkulcu Gülsüm. Selam olsun. Eyvallah. Seninle beraber çay içmek ayrı lezzetli demiş Gökhan Başak. Ama hepsi yalağızı çizgini, çağırmıyorsun bizi çaya Gökhan. Çok ayıp ediyorsun ama yani. Lütfen. İyi akşamlar can dostum. İyi yayınlar, uzun zaman oldu yazamadım diye. Malum bilirsin cenaze dolayısıyla diye uzak kaldım diye sesini özlemişim demiş. Sevgiler selamlar. Eyvallah Erzimen Tural. Selam olsun. Allah hepsinin mekanını cennet olsun Ercü. Yapacak bir şey yok. Az bir reklamlara bağlanalım. Kaldığımız yerden devam etseyiz türkülerle. Tamam mı? Reklamlara gidip geleyelim. Hemen bir yere ayrılmayın. Az sonra buradayım.
0: Sağlam temeller ve güçlü yapıların adresi AKC Beton'un sunduğu Dadali Show devam edecek. 0539 588 53 50
2: Reklam.
4: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayram 3'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayram 3 mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvaffakatname kademeli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsiniz. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0539 588 53 53.
1: Türkiye Radyoları'nın en dadalisi.
2: En dadalisi.
1: Dadali!
0: Dadali!

0: Osman gel ya. Buraya doğru konuşacaksın bakalım. Bu nedir? Bu mikrofon. Bu rejiye benzemez. Burası. Bak oraya hayretli mayretli var. O işler hikaye. Burada kim var? Burada da Dali var. Yaklaş. Az daha sesli konuş. Osman.
1: Doğru abi.
0: Doğru mu?
1: Doğru.
0: Hayrettin kim benim yanımda ya? Onu da biz öğrettik bu işe. Öyle değil mi? He?
1: Doğru abi.
0: Tamam. Yalnız bir şey diyeceğim sana. Birazdan canlı yayına gideceksiniz. O Hayrettin kim yani doğru mu onu onaylıyorsun da. Birazdan Hayrettin'in hemen yamacında olacaksın yalnız. 220 volt da çarpmasın seni Osman.
1: Peki.
0: Senin radyo cebanı mı isteyeyim misin?
1: Olur.
0: He?
1: Olur.
0: Hakikaten mi?
1: Hakikaten.
0: Seveyim misin bu işi?
1: Evet.
0: Yaparım diyor musun?
1: Görüntü var, ses var.
0: Görüntü var, ses var. Oğlum görüntü neydi bu? Ses var burada, görüntü yok.
1: Görüntü var.
0: He?
1: Görüntü var benim.
0: Ha var yani senin. Ooo tamam o zaman sıkıntı yok.
1: Alışkınım
0: diyorsun.
1: Alışkınım.
0: İyi bir armağan et bakalım. Bir sırada bir güzel bir türkü var mesela. Kim armağan edeceksin bir armağan et bakalım hadi.
1: Aileme gelsin.
0: Niye o kadar öyle uzun cümle kurdun kendini yordun ya? Oraya gel mi kıza? Daha senin kuyaya mı kafana bir odun? Oğlum bir anlat. Şu an yayında sen varsın. Ben yokum burada. Bir anlat bakayım hadi.
1: Bir dakika kız arkadaşım yok.
0: Yok mu?
1: Yok.
0: Boşta kafan rahat ne güzel. Ha,
1: kafam rahat.
0: Ha, başka?
1: Bir kardeşim var kız kardeşim.
0: Allah sağlık ömür versin. He.
1: Ona armağan ol.
0: Tamam. Bir armağan et bakayım hadi kardeşine. Bu türküyü nasıl armağan? Şu an farz et ki kardeşin seni dinliyor. Hadi. Evet. Derde bakın, derde bakın. Onur Akın, evet. Özcan Tülen'in türküsü. Derde bakın, derde bakın. Tamam hadi. Bunun bir kardeşine bir armağan et. Şu anda kardeşi abisini dinliyor. Sen de yayındasın. Bir armağan et bakalım hadi.
1: Büşra'yım. Bütün dertler seni bulmasın.
0: Heyecanlanma rahat ol.
1: Heyecanlandım. Çünkü...
0: Dikkatim. Kapıyı bir kapatın arkadaşlar. Stüdyonun kapısını kapatın. Dikkatim evet lazım. Sendeyiz. Tamam. Şunu şu an sendeyiz. Baştan bir daha al.
1: Tamam. Sevgili kardeşim Müşra. Bu türkü sana gelsin. Özcan Türe'den. Seni seviyorum. İyi ki varsın.
0: Ne güzel maşallah. Süper ben de bunu alkışlarım abi. O zaman bu türkü senden Müşra'ya gelsin. Benden hem Müşra'ya hem sana gelsin. Nerede bakın ama Allah dert verir derman aratmasın. Dertlerimiz var için Rabbim Abu Yağan rahmeti gibi dertleri de sizin üzerinizden alsın. Sağlık, sıhhat, başarılı dolu bir hayatınız olsun. Birbirini çok seven iki kardeş olarak hep de böyle bir ömürde sevin. Hadi bakalım.

0: Dadali. Dadali.
1: Programın sonuna geldik. AKT Beton sevgili Muharrem Akıncı.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Sevgili abime çok teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Müteahhitlerimiz iyi dinlesin ama hangi müteahhitlerimiz? Arnavutköy, Kadımköy, Karaburun, Bolluca, Çatalca, Yassıören, Sazlıbosna ve Ömerli tarafından inşaat yapan müteahhitlerimiz iyi dinlesin. Sağlam temeller ve güçlü yapıların adresi AKC Beton. İstanbul Agrega ocaklarında bulunmayan Marmara Adası'ndaki ocağımızda ürettiğimiz, gemilerimizle getirdiğimiz dolomit taşı ve taşı Agrega olarak beton santralimizde kullanıyoruz arkadaşlar. Kaliteye dikkat lütfen. Sevkiyatlarımız söz verdiğimiz zamanda beton dökümünü başlatır. Hızlı bir şekilde bitirmek için de yeterli miktarda mikser ve pompamız mevcuttur. Hatta özel projeleriniz için 60 metrelik beton pompamız da sadece ve sadece AKC Beton'da hazır ve nazır. Ben duymadım, benim haberim yok idi demeyin. Özel projeniz varsa da AKC Beton'la iletişim kurun. 0539 588 53 53 0539 588 53 53 AKC Beton'un telefon numarası.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Muharrem Akıncı'ya, canım abime çok teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı her zaman yanımda olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, yarın saatler 10'da yine Karadeniz'in ve 7 bölgenin en dadeli eserleriyle burada stüdyoda mikrofon başında olacağım. Şimdi düşme, İbrahim Dizdik'le ayrılacağım. İbrahim Cürlevi'ye gelsin. Hacı Enne'ye de gelsin. Eyvallah. Ya ayrıca. Şimdi gelen çağrılara çok teşekkür ederim. Ben huzurlarınızdan ayrılıyorum ama reklam hattı yanımda. Firmalarımız benden görüşmek isteyenler olursa reklamla ilgili direkt şu an itibariyle de arayabilirsiniz. 0532 Dadali Show reklam ve sponsorluk hattı 0532 659 2052 0532 659 2052. Evet, direkt arayın, konuşuruz. Efendim yarın sabah saat 10'da sabah yayınında, akşam 18'de de akşam yayınında görüşmek dileğiyle. Rabbime emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.
3: Sağlam temeller ve güçlü yapıların adresi AKC Beton'un sunduğu Dadali Show sona erdi. 0539 588 53 53

düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostlarım. Görüş günlerin yasaklanır, gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların, düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde, düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden, düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun sursuz, çakalın çakal olmadığını anlarsın iki yüzlü.

Düşme. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururum, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde. Ama

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Gece iner, söz uyanır. Kalpten kalpten.

dostlar, selam olsun. Sesimizin, yüreğimizin ulaştığı her yere, her neredeyseniz ortamınıza kucak dolusu selamlar, saygılar. Saatler 20 itibariyle programın startını Ahmet Kaya ile verdik ve hemen akabinde Onur Akın, Ah Pınar Gözlüm sizlerle olacak. Program başladı. Geceye dair ne varsa, geceye düşen sözler farkıyla duymaya, dinlemeye devam edeceksiniz. Hoş geldiniz.

çaya karanfil katardın, kattın. Zarif gülüşünü, inceden telaşını, çaktırmadan gözyaşını katardın, kattın. Sen benim o canımsın, bu gidiş hangi gidiş, bir daha döner misin? Hayatın tuzağına düştük, sevginin uzağına. Al ger beni bin yıllık çarmıhına. Yorgun bedenimi taşla, toprağına götür beni. Hüznünle birlikte göm beni, bağışla. Şimdi bir aşka ağlıyorum. Azrail'den koparıp getirdiğim acılı bir aşka. Gideli ilk defa çay demliyorum. İçine karanfil katıyorum, içemiyorum. Usulca ağlıyorum. Al götür beni. Gittin ya, gittin işte. Hiç aklımdan geçmeyen şeyler geliyor aklıma. Çalışır bu kurduğumuz sırça saray yıkıldı işte. Gittin ya, gittin işte. Bir ormancı türküsü kaldı belleğimde. Bir de

denizine küsmüş bir martı gibiyim. Dalgalar üstüme üstüme geliyor. Ah pınar gözlüm, suç ortağım, bu yarayı taşıyamam. Sen gidersen yaşayamam. Bu senin yaptığın korsan bir eylem. Her şeyi dağınık bırakıp aniden çekip gitmek. Bu sabah cebimdeki bütün paraları mendil satan çocuklara dağıttım. Ah pınar gözlüm, her şey ters duruyor bu evde. Yerdeki kilim, odadaki halı, pencereler kapalı, hiçbir şeye dokunamam.

gelince herkesin kendi kabuğuna çekildiği, saklanan tüm yaraların usulca kanamaya başladığı o gizemli vakit. Dilin sustuğu yerde kalbin çığlıklarını sadece şarkılar tercüme eder. Şimdi ruhumuzun en derin köşesine dokunacak, geceye sitem dolu bir imza bırakacak o ezgiyi bırakıyorum zamanın kollarına. Işıkları biraz daha kısın. Anılarla baş başayız dostlar.

gecenin en koyu demleri aslında sabaha en yakın olduğumuz anlardır derler. Kalbinizde taşıdığınız o ağır yükleri, söylenmemiş sözleri ve yarım kalmış sevdaları bu gecenin karanlığına emanet edin. Şarkılar yorulan ruhunuza sarılmak için var. Kelimelerin bittiği yerde ezgiler başlar sevgili dostlarım.

Dümdüzün gürültüsü bitti. Şimdi gecenin ve kendi sessizliğimizin sesini dinleme vakti. Herkesin bir hikayesi var bu hayatta. Kimininki satırlara sığmaz, kimininki ise sadece bir şarkının tınısında gizlidir. Geceye düşen ilk sözümüz, kalbini bir yerlerde unutanlar için gelsin. İşte of, of, of dedirtecek eserlerden bir tanesi. Açın bakalım radyoların sesini.

Bazı isimler sadece birer isim değildir. Bir şehirdir, bir mevsimdir, geçip giden koca bir ömürdür. İnsan gündüz neyle oyalanırsa oyalansın, gece olunca hep en çok

armağan olacak. Ne diyor Türkü Baba? Hiç kimse senin kadar sevilmedi. Aklımı firara vermişim zaten. Bir şiiri kıskandıran gözlerinle...

gözlerin saklında. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Hatıralar bir tarafa, ah o göz

buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini.

0: aşılmaz yollar.
1: Bazen diyorum ki ne kadar da acelemiz var yaşamak için. Hep bir sonraki ana, bir sonraki güne yetişmeye çalışırken elimizdeki o tek gerçek anı, yani şimdiyi kaçırıyoruz. Hayat biz planlar yaparken başımızdan geçenlerin toplamıymış meğer, değil mi? Şu an nerede, hangi telaşın içinde olursanız olun, derin bir nefes alın ve sadece durun. Bu şarkı ruhunu biraz dinlendirmek için çalacak. Programın ikinci saatinden herkese merhaba.

sevgili dostlarım. Dönüp arkamıza baktığımızda ne çok asla unutmam dediğimiz şeyi unuttuğumuzu, ne çok onsuz yaşayamam dediğimiz insanların yokluğuna alıştığımızı görüyoruz. Meğer zaman en keskin köşeleri bile törpülüyormuş. Geçmişin yükünü sırtınızdan taşımaktan vazgeçin artık. Önünüzde yaşanacak upuzun, yepyeni bir gelecek var. Geceye düşen sözlerde bu taze bir başlangıç yapmak isteyenlerin kalbine çok güzel bir eser bırakacağım. Ben aşk için diyecek Recep'im, çok güzel bir eserdir. Açın bakalım radyoların sesini. Sen

Sabah uyandığında midesinde bir yanma hissetti. Yanmanın nedeni akşam yedikleri değil, uyanır uyanmaz bugün yapacaklarının aklına gelmesiydi. Bugün 2 yıldır götürmeye çalıştığı bir birlikteliği bitirecekti. Aslında bunu yapmakta geç bile kalmıştı. Bitmeli dediği içinden her gün bu tatsız uyanış bitmeli. Genç adam bunları düşünürken suratı şekilden şekile giriyordu. Süratle giyinerek dışarı çıktı. Bugüne kadar hiç bekletmemişti onu. Şimdi de bekletmemeliydi. İstanbul soğuk ve yağmurlu bir Nisan ayı yaşıyordu. Genç adam gökyüzüne bakarak iç geçirdi. Bulutlar bizim yaşayacaklarımızı biliyor, onlar bile ağlıyor halimize. Artık Kadıköy iskelesindeydi. Birkaç dakikalık beklemeden sonra karşıdan kız arkadaşının geldiğini gördü. Şimdi midesindeki ağrı daha da artmıştı. Beşiktaş'a geçtiler. Yolculuk sırasında hiç konuşmadılar. Genç kız sevgilisinin bu durgunluğuna anlam verememişti. Nereden bilecekti bugün ayrılık çanlarının çalacağını? Beşiktaş'a geldiklerinde bir kafede oturdular. Genç kız anlamıştı sevgilisinin kendisine bir şey söylemek istediğini. ''Bana bir şey mi söylemek istiyorsun?'' diye sordu. Genç adam gözlerini kaçırarak ''Evet'' dedi. Genç kız heyecanlanmıştı. Biraz da sinirlenerek ''Söylesene ne diye bekliyorsun?'' dedi. Genç adam içini çektikten sonra ''Sence biz nereye kadar gideceğiz?'' diye sordu. Genç kız ''Bunu sorma gereği niye duydun?'' diye yanıt verdi. Genç adam söze başladı. ''Birkaç ay önce akşam 23 civarında sana telefon açıp senin için yazdığım şiiri okumak istemiştim.'' ''Sen bana sırası mı şimdi canım ya, işin gücün yok mu?'' demiştin. ''Biliyor musun, o an nakavt olan bir boksör gibi hissettim kendimi. Özür dileyip telefonu kapatmıştım. Daha sonra da bu şiiri benden hiç istememiştin. Geçenlerde hasta olup yataklara düştüğümde arkadaşlarımla birlikte sen de gelmiş, Meral'in sen şanslısın, sevgilin sana bakar sözüne, işim yok da sana mı bakacağım, annen baksın demiştin, hatırladın mı?'' Genç kız, biliyorsun ben duygusallığı sevmiyorum. Hem hasta bakıcı gibi göründüğümü de kimse söyleyemez diye yanıtladı. Genç adam güldü. Evet canım, haklısın. Zaten olmak istesen de bu kalbi taşıdığın sürece hasta bakıcı, hemşire falan olamazsın. Genç adam devam etti. Bana şimdiye kadar kaç kere sabahın erken saatlerinde güzel sözcüklerden oluşan bir mesaj çektin? Hiç. Hatta günün hiçbir saatinde çekmedin. Duygusallığı sevmeyebilirsin ama sen seni seven insanları da mutlu etmeyi sevmiyorsun. Halbuki ben senin tam tersine kendimden çok insanları mutlu etmeyi seviyorum. Seni tanıdığımdan beri her sabah, her akşam, her gece yani seni andığım her saat tatlı bir mesajım vardı senin için biliyor musun? Seninle ben akla kara gibiyiz. Genç kız anlamıştı. Yani ne istiyorsun benden? Şair olmamı mı? Genç adam tekrar gülümsedi içinden. Dün gece verdiği ayrılık kararının ne kadar doğru olduğunu düşündü. Hayır dedi. Şair olmanı istemiyorum. Olamazsın da. Biz ayrılmalıyız. Ayrılırsak ikimiz için de en hayırlısı olacak. Genç kız şaşırmıştı. Neden ama? Ben seni seviyorum. Senin de beni sevdiğini sanıyordum. Genç adam iç çekerek, ''Hayır canım, sen beni sevdiğini sanıyorsun. Eğer beni sevseydin, şimdi başka şeyler konuşuyor olurduk.'' dedi. Genç kızın gözleri yaşarmıştı. Genç adam cebinden çıkarttığı mendili uzattı. Genç kız gözlerini silerek, ''Sen bilirsin, umarım beni bir başkası için bırakmıyorsundur.'' dedi. Genç adam, ''Nasıl böyle bir şey düşünürsün? Senden başka kimse olmadı ve uzun zamanda olacağını sanmıyorum.'' yanıtını verdi. Genç adam ve genç kız iki sevgili olarak oturdukları masada artık iki yabancıydılar. Birkaç dakika sessizce oturduktan sonra genç kız kalkalım istersen dedi. Genç adam ben biraz daha burada kalmak istiyorum. İstersen sen kalkabilirsin diye yanıtladı. Genç kız tamam o zaman sana mutluluklar dilerim diyerek elini uzattı. Genç kızın sesi ve eli titriyordu.
Genç adam istersen arkadaş kalabiliriz dedi ve birbirlerine son kez sarıldılar. Genç adam doğru yaptığına inanıyordu. Eve döndüğünde yürümekten bitap bir haldeydi. Odasına girdi. Gece bitmek bilmiyordu. Sabah erken kalkıp işe gidecekti. Uyumalıydı. Birkaç saat sonra uykuya dalmayı başardı. Sabah 7'de saatin ziliyle uyandı. Evden çıkacağı zaman cep telefonuna baktı. Mesaj ve 10 cevapsız arama vardı. Yorgun olduğu için duymamıştı telefonun sesini. Aramalar ve mesaj sevgilisinden de. Heyecanlı mesajı açtı. Mesajda şunlar yazıyordu. Sadece onları sevmeyi sevdim. Hepsini onlarsız yaşadım da bir seni sensiz yaşayamıyorum. Bu aşkı tek kalpte taşıyamıyorum. Sana yemin güzel gözlüm, bir tek seni sevdim ve seni severek öleceğim. Elveda bir tanem, elveda. Genç adam şaşırmıştı. Onu tanıdığı günden beri ilk defa şiir alıyordu ve üstelik sabahın 5'inde yazmıştı. Heyecanla onu aradı. Telefonu yabancı bir ses açtı. Genç adam, "Nalan'la görüşebilir miyim?" dedi. Ama karşısındaki ses ağlıyordu. Hıçkıra hıçkıra hem de. "Ben onun annesiyim yavrum. Kızım bu sabah intihar etti. Gece sabaha kadar birilerini arayıp durdu. Sabah odasının ışığını sönmemiş görünce girdim. Yavrum kendisini asmıştı." Genç adam beyninden vurulmuşa döndü. Bir gün önceki mide ağrısının iki katını çekiyordu şimdi. Olduğu yere yığılıp kaldı. Birkaç ay sonra iki doktor konuşuyordu hastanede. Doktorlardan biri diğerine karşıdaki hastanın durumunu soruyordu. Doktor yanıt verdi. "Ha, o mu? 3 ay önce getirdiler. Kendisi yüzünden bir kız intihar etmiş. O günden sonra cep telefonunu elinden hiç bırakmamış. Devamlı bir şeyler yazıp birine yolluyor. Geçenlerde merak ettim. O uyurken gönderdiği numarayı aradım. Numara 3 ay önce iptal edilmiş. Gelen mesajlarda bir şiir var. Bu adam duygusal mı bilmiyorum ama benim anladığım kadarıyla şiir yazan çok duygusal biriymiş." Çevrenizdeki insanların ne hissettiği ya da ne düşündüğünden o kadar emin olmayın arkadaşlar. Bazen bir kalbin içinde neler sakladığını öğrendiğimizde her şey için ama her şey için çok geç olabilir.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayram 3'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayram 3 mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvaffakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvaffakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvaffakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

0: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayram 3'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayram 3 mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvaffakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsiniz. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde. Yerlerimiz muvaffakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvaffakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Az'dan gelen, yürekten giden.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

0: Radyo Ekin.
1: Amanin yandım. Tiri dine bandım. Bedava mı sandın, para verip aldım. Tiri dine bandım.
0: En keyifli türküler, en ufak.

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Ayrılıklar uyandırmalı kör yüreğimi. Cehennem yangınlarından ölmeden çıktıysa bedenim, artık benim olmalıyım, benim. Yeter yüreğimi bir çift gözün ateşine rehin verdiğim. Ateş artık değildir karşılığımız. Pusatını dağ sesinden alan, firarını mermisine emanet eden bir namludur bu eşkıya sevda. Ki zulasında asılı durur kefenlediği ölümü. Ellerinin çeliğine su verilmiştir ta Adem'den beri. Bilir ve intihar cüretiyle yoklar yüreğinin tetiğini. Güneşin kızılca kıyametine çatar kuruyan umut dallarını. Yanacaksa cehennemden biter yanmalı. Kim anlar ki

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayram 3'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayram 3 mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvaffakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvaffakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvaffakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
2: Reklam. Radyo 2.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramiç'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramiç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla basmında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsiniz. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Türkü Yürek'te başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum,

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.